hani neredesin aşkım aşkım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: sadece nasıl böyleyim.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
5: Chery.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
9: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
4: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
3: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
5: dudağına büzüyorsun üşkan, niye beni üzüyorsun üşkan.
3: 28 Haziran Pazar günü

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.

0: geldin.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
2: Chery. IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
7: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
6: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
8: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi. Çarşı, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0534

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
5: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
4: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
6: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
4: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
7: Chery.
8: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
9: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs, Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
8: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
7: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
9: dudağına büzüyorsun işken, niye beni üzüyorsun işken.
7: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: lezzetsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.

0: geldin.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Aydın Çine.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
0: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
0: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM Reklam.

0: yakalarsam.
1: Ay efem, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
5: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
4: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
6: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
4: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir...
0: ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
7: Chery. IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
4: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
3: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
5: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
3: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: IFM Reklam.

sizin aşkım aşkım.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
6: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
7: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909.
0: WaterBest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: IFM Reklam.

saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla karşınızdayım.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.

0: geldin.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
3: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
2: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
4: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
2: 28 Haziran Pazar günü ise

Okan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Adresi Aydın Çine.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

Reklamların ardından tekrar beraberiz. Şimdi de Ela Hanım için Dünyanın En Güzel Kızı çalıyor. Siz de tüm istek parçalarınızı bize iletmek için 532-686-7837 532-686-7837

Ve şimdi de Kenan Doğulu'dan Ara Beni Lütfen geliyor. Bu şarkıda aramasını istediğiniz herkese gelsin. Aramıyorsa da sizi arayın.

siz de arayamıyorsanız eğer radyomuzu atın, biz seslenelim. Şimdi de sırada Dolu Kadehi Ters Tut'tan Gizemli Gizem var. Bir aramızda kalsın ama bunu Gizem adında birine yazsana çok eminim.

Şimdi de yine yeni bir şarkıyla beraberiz. Sırada Blöf'ten Anamız Babamız Yok Deriz geliyor. Ama konser versiyonu.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
6: Chery. Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436.
0: IFM Reklam.

şimdi de sırada bir istek şarkımız var. Ela Hanım'dan Manifest Hileli isteği geliyor. Ve zarlar hileli diye de anons eder misiniz demiş.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun işkan, niye beni üzüyorsun işkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Okan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: IFM Reklam.

Bir dinleyenimiz demiş ki velilere kötü bir şey söylemem gerektiğinde hep mesaj atıyorum. Yüz yüze konuşmak kadar zor geliyor telefonda. Ardından Kemal Bey de ben aramayı severim ama karım mesaj at diyor. Daha kolay halloluyormuş. Ben alışamadım.

Bir diğer bir diğer dinleyenimize daha doğrusu fiyat soracaksam, sipariş vereceksem mesaj daha iyi. Ama önemli bir şey ise yine de arıyorum. Mesaj bazen yanlış anlaşılabiliyor demiş. Ve haftanın yorgunluğuyla birlikte artık okuyamıyorum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
4: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
5: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: Şimdi de hazır hafta sonuna doğru yaklaşırken farklı bir istek parçayla devam ediyoruz. Sıla Hanım'dan It Was You geliyor.
1: Biraz da yabancı şarkılara kayacağız bundan sonra.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler

0: geldin.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
5: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
4: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
6: dudağına büzüyorsun işken, niye beni üzüyorsun işken.
4: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: IFM Reklam.

Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken hazır mesai bitiş saatinde biraz daha modunuzu yükseltmeye çalışıyoruz.

Belli. Hafta sonuna bu kadar yaklaşmışken ne gibi planlarınız var cumartesi ve pazar için? Biraz kendine has, biraz

0: sağlıklı iletişim kurmak için
1: yapmamız gereken
2: aramak yerine önce mesaj atmak.
0: Örneğin
2: internet destekli uygulamalar üzerinden
0: bir acil durum grubu kurabiliriz.
2: Böylece afet anında
1: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
0: Arama ihtiyacı hissederseniz de
2: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
0: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
1: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
3: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
0: önce mesaj.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü Bayındır ile Alan Kıyı Mahallesi arasındaki yolda şarampole devrildi. Kazada 22 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Soma'dan Bayındır'a tarım işçilerini taşıyan minibüsün iddiaya göre fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktığı ve yol kenarındaki şarampole devrildiği belirlendi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazada can kaybı yaşanmadığını, yaralanan 22 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki düğün salonu tabelasını devirdikten sonra ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile eşi yaralandı.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki düğün salonu tabelasına ardından ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi yaralandı. Edinilen bilgiye göre EK yönetimindeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki düğün salonunun tabelasını devirdi. Hızını kesemeyen araç daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeden geçen zabıta ekipleri olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Baygın halde bulunan sürücü EK özel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir parkta oturan gruba düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
0: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde parkta oturan bir gruba düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
2: Karadolap Mahallesi silahlı çatışma.
0: Olay Karadolap Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bir parkta meydana geldi. İddiaya göre pastane önüne gelen otomobildeki şüpheliler henüz bilinmeyen nedenle parkta bulunan gruba ateş açtı. Saldırıda 15 ile 20 yaşları arasındaki 5 kişi yaralanırken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
3: Burada parkta 5 tane genç oturuyormuş. Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar. Biraz daha ilerideydim. Biz duymadık sesi. Çok eskiden yaşanmıyordu ama bu birkaç seneye kadar yaşandı tabii canım. Yani şu parkta olsun, burada olsun yine böyle bir bazı olaylar, bir vurulma olayları falan oldu.
0: Olay yerinde inceleme yapan ekipler 24 boş kovan tespit ederken park halindeki bazı araçlara da mermilerin isabet ettiği belirlendi. Saldırganların kullandığı sahte plakalı otomobil ise Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Yapılan incelemede araçta kullanılan plakanın sahte olduğu, aynı plakaya ait gerçek aracın ise Bağcılar'da bir otoparkta bulunduğu ve araç sahibinin olayla ilgisinin olmadığı tespit edildi.
1: Kütahya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
0: Kütahya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza Kütahya-Afyon-Karahisar Karayolu ile İmam Gazali Caddesi'nin kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çiğdem E yönetimindeki otomobil Süleyman Y idaresindeki otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
4: Büyük bir kaza var. Gördüğünüz gibi arabanın halini de göstermek istiyorum. Araba maalesef çok kötü durumda şu anda. Burada yaralılar tedavi görüyorlar. Rabbimden acil şifalar diliyoruz.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokakta rastgele ateş açılması sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında silahla rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında silahla çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sırasında bölgede bulunan bir kişi vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi suç aleti olduğu değerlendirilen silahla birlikte kısa sürede yakalayarak tutukladı.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın verdiği yaşam mücadelesini hastane odasında anlattı.
5: Duyarlı muhakkak halkımızda var yani, öyle bir destek olursa protez bacak için.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı bir kadının hayatını alt üst etti. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 43 yaşındaki Hatice K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 24 Ocak tarihinde meydana gelen olayın ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hatice K. 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen sol bacağı kurtarılamayınca kesildi. Sağ bacağının ise kurtarılması için tedavi süreci devam ediyor.
6: Tabii ki 24 Ocak'ta eşim tarafından av tüfeğiyle acımasızca ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum. Bacaklarımdan vurulduktan sonra Muğla İl Araştırma Hastanesi'ne getirildim. 3 hafta yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sürecinde doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için bacağımı kestiler.
0: Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Hatice K. saldırının boşanmak istemesi nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.
6: Av tüfeğinin saçmaları bütün bacağa yayılmış, parçalı, kırık, sinirler, dokular hepsi ölmüş. İşte şimdi 2 keredir kapatılmıyor o yara, açık olan yaranın bir kısmı kapanmıyor, tutmuyor doku. Şimdi 3. ameliyat planlanıyor.
0: Öte yandan doktorlar av tüfeğinden çıkan saçmaların bacakta ciddi doku kaybına ve parçalı kırıklara yol açtığını belirtiyor. Hastane odasında tedavisi süren kadın yaşadığı sürecin hiçbir insanın başına gelmemesi gerektiğini belirtti.
6: Doktorlarımız sağ olsun bacağımı kurtarmak için elinlerinden geleni yapıyorlar. Ama inşallah, ben de dua ediyorum sürekli. Umutsuzca burada yatağa mahkum bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Bir bacağım gitti. O bacağımla ilgili bütün herkese sesimi duyurmak istiyorum. Bana yardım edebilecek maddi manevi bütün destekleri bekliyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili hiçbir kadının başına gelmemesini, hiç kimse bunu hak etmiyor. Yani destek bekliyorum. Bütün kadın erkek fark etmiyor. Herkes.
0: Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Veli K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken olayla ilgili yargı süreci ise devam ediyor.
1: İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
0: İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre Balçova yönünden Konak istikametine giden Hüseyin Deniz idaresindeki otomobil İnönü Caddesi üzerinde sürücüsünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde eşine doğum günü sürprizi hazırlayan bir adam hastaneden aldığı pastayla aracına yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen Mehmet Kadir E. pastaneden aldığı yaş pastayla aracına doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurularak yaralanan Mehmet Kadir E. ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Hastanede tedavisi süren Mehmet Kadir E. saldırganla daha önceden aralarında husumet bulunduğunu öne sürdü.
7: Şahıslar beni bıçaklayan silahla yaralayan şahıs buyur. Daha önce benim yanımda çalışmışlığı da vardır. Şahıslar Serik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktadırlar. Birçok yere madde temini sağlamaktadırlar. Geçmiş dönemde yakalanmış oldukları mal, yüksek miktarda maldan dolayı beni sorumlu tutmaktadırlar. Benim muhbir olduğumu düşünmekte ve bundan dolayı bana husumet beslemektedirler. Benim karımın yanında, çocuklarımın yanında bana yapılan, ben sadece aileme, çocuğuma yaş bastırmışım, eşime hediye almışım. Bir tane şahıs beni geliyor, vuruyor ve kamuoyunda ne kadar üzücü. İnsanlar bizi haksız, yanlış tanıyor. Ve torbacılık yapan, uyuşturucu ticareti yapan insanlar da bizi aynı kefeye sokuyorlar.
0: Silah sesini duyar durmaz araçtan inerek eşinin yanına koşan N.E. ise saldırganın peşinden gittiğini ve kendisine de ateş açıldığını belirtti.
8: Eşim bana sürpriz yapmak için pasta almaya gitmişti. Ben arabada oturuyordum o esnada. Biraz silah sesi duydum. Silah sesini duymamla zaten ben arabadan fırladım. Koşarak eşimin olduğu yere gittim. Maklum eşim yerde kanlar içindeydi. Sonrasında vuran şahsı gördüm. Daha öncesinde de zaten husumetimiz vardı. Kendisi bizi tehdit etmişti. Ben defalarca savcılığa gittim bu konuyla ilgili. Defalarca şikayette bulundum. Tehdit ettiği videolar da mevcut. Sonrasında saldırı devam etmesin diye onun üzerine doğru koştum. Kaçarken benim üzerime de iki el silah sıktı. İsabet ettiremedi kaçtığı için. Sonrasında eşime müdahale etmek zorunda kaldım. Ambulans gelene kadar eşimin başında bekledim. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar yardımcı oldular bana. Benim için bu olay, eşimin sağ kurtulmuş olması tek teselli. Ben eşimin ilk etapta sesini bile duymadım. Eşimin öldüğünü düşündüm ben. Eşimin öldüğünü düşündüm, sadece saldırı devam etmesin diye o adamın üzerine koştum. Cesaret falan aklıma gelmedi. Sadece eşimi korumaya çalıştım.
0: Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
1: Isparta'nın Yalvaçı ilçesinde motosikletiyle aniden yola çıkan 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
0: Isparta'nın Yalvaçı ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla bisikletiyle aniden yola çıkan 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza Çarşı Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YY yönetimindeki otomobil bisikletiyle aniden yola çıkan BC'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bisikletli çocuğun seyir halindeki otomobilin önüne aniden çıktığı görüldü.
1: İzmir'de bir makine mühendisi özellikle yaz aylarında artan araç yangınlarına karşı uyarıda bulunarak otobüslerde yangın söndürme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
0: İzmir'de makine mühendisi Umut Barış Bağlıkaya, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte araç yangınlarında riskin yükseldiğini belirterek sürücülere uyarılarda bulundu.
9: Yaz sezonunun başlamasıyla beraber milyonlarca vatandaşımız uzun yola çıkma hazırlıkları yapıyor. Diğer yanında bu tür olaylar araç güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
0: Özellikle otobüs ve ağır vasıta araçlarda meydana gelen yangınların çoğunlukla elektrik tesisat arızaları, yakıt kaçakları ve aşırı ısınma gibi nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.
9: Otobüs ve ağır vasıta yangınlarının en sık nedenlerinin başında elektrik tesisatı arızaları, motor bölümündeki yağ ve yakıt kaçakları, aşırı ısınan fren sistemleri, alternatör arızaları ve bakımı ihmal edilmiş mekanik ekipmanların yer almasıdır. Tabii bunun yanında artan yakıt fiyatlarından dolayı vatandaşlarımız kaçak yakıt kullanıma yönelmektedir. Halk arasında 10 numara yağ diye bilinen ürünlerle AdBlue sistemlerinin devre dışı bırakılması uygulamaları, bunlar motor sıcaklığını arttıran, yangın riskini ciddi bir şekilde yükselten etkenlerdir.
0: Ballıkaya, yolculuk öncesinde yapılan 30 dakikalık basit bir kontrolün bile olası can kayıplarını önleyebileceğini belirtti.
9: Yol güvenliği kontak çevrili anda değil, aracın bakımı yapıldığı anda başlar. Yolculuk öncesinde ayrılacak 30 dakikalık bir kontrol can kayıplarını önleyebilir. Güvenli ulaşım için teknik kurallara uymak, periyodik bakımları aksatmamak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak hepimizin ortak sorumluluğudur.
0: Uzman ayrıca motor bölümlerine gerçekleştirilen otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini de vurguluyor.
9: Otobüslerde özellikle bu yangını önlemek adına motor bölgesine yerleştirilecek olan otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin yaygınlaştırılması artık bir tercihin ötesinde zorunluluğa dönüştürülmelidir.
1: Aydın Sanayi Odası Başkan Adayı Mehmet Tuncer, Beyaz Grubun aday tanıtım toplantısında sanayicilere seslenerek projelerini açıkladı.
0: Aydın Sanayi Odası Başkan Adayı Mehmet Tuncer öncülüğündeki Beyaz Grup aday tanıtım toplantısında sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Tuncer, Aydın sanayisinin geleceğine ilişkin hedeflerini tek tek anlatarak yeni dönemde oda yönetiminde gelecek ve hizmet odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi.
10: Sanayi sektörüne olan sevdamız olan Aydın'a daha büyük hizmetler sunabilmek inancıyla Aydın Sanayi Odası Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde tek bir odak vardır. Gelecek ve hizmet. Bizim lügatımızda mazeret yok. Geriye bakmak yok ve kısır çekişmeler yok. Bizim tek bir rotamız var. Omuz omuza verip daha fazla üretmek, daha fazla yatırım çekmek ve Aydın'ı sanayide bir dünya markası yapmak.
0: Mehmet Tuncer, göreve gelmeleri halinde Aysun'un fiziki şartlarını, donanımını ve hizmet anlayışını Aydın sanayisinin büyüklüğüne yakışır hale getireceklerini belirtti.
10: Temsil gücü yüksek bir Aydın Sanayi Odası hizmet binası. Aydın sanayisi her geçen gün büyürken, ihracat rekorlarına koşarken bu gücü temsil eden odamızın fiziki şartlarının ve donanımının da büyüklüğüyle yakışması şarttır. Odamızı sadece aidat ödenen rutin evrak işlemlerinin yapıldığı bir kurum olmaktan tamamen çıkaracağız. Aydın sanayicisinin prestijini yansıtan yerli ve yabancı yatırımcıları göğsünüzü gere gere ağırlayabileceğimiz teknoloji altyapısının tam modern bir vizyon merkezini şehrimize kazandıracağız. Bu yeni hizmet binası içerisinde görüşme salonları, mesleki eğitim merkezleri ve dijital dönüşüm ofisleri barındıran yaşayan bir ekosistem, modüler bir yapı olacak. Sanayicimiz bu kapıdan içeri girdiğinde sadece bir hizmet binasına değil, kendi üretim gücünü ve küresel vizyonun yansımasına da adım atacak. Sanayi ile eğitimi aynı masada buluşturacağız. Aydın sanayisinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli iş gücü sorununu çözmek için üniversitelerimiz, meslek yüksek okullarımız ve sanayicilerimiz arasında güçlü bir işbirliği modeli kuracağız. YÖK'ün mesleki eğitimde sektörle ortak eğitim ve müfredat yaklaşımını destekleyerek Aydın'da sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yerinde yetiştirecek.

0: olmaz iş bulabilmelerini sağlayacak istihdam odaklı projeler geliştireceğiz. Organize sanayi bölgeleri ile eğitim kurumlarını aynı hedef doğrultusunda buluşturacağız. Hedefimiz sanayicinin aradığı nitelikli çalışanı bulabildiği, gençlerimizin ise mezun olmadan iş hayatına hazırlandığı bir aydın oluşturmaktır. Çünkü güçlü sanayi, güçlü eğitimle mümkün olduğuna inanan bir ülkemiz. Tıkanan değil, genişleyen OSB'ler. Bugün Aydınlı sanayicimizin çok güçlü bir üretim iştahı, yeni yatırımlar için muazzam bir cesareti var. Ancak maalesef bu potansiyeli sığdıramadığımız yerimiz dar. Katma değer yaratmak isteyen yatırımcımızı, yer yokluğu sebebiyle bekletme lüksümüz maalesef olamaz. Organize sanayi bölgelerimizin mevcut altyapı, enerji ve lojistik eksikliklerini birer mazeret olmaktan çıkarıp proaktif bir yaklaşımla kalıcı olarak çözeceğiz. Sadece günü kurtarmayacak, artan yatırım talebini karşılamak adına yeni genişleme sahalarını hızlı bürokratik engellerden arındırıp üretimi hazır hale getireceğiz. Organize sanayi bölgesi yönetimleriyle birlikte çağın bir gerekliliği olan yeşil OSB vizyonuna uygun, karbon ayak izini düşüren, kendi enerjisini üreten modern sanayi alanlarıyla Aydın üreticimizin küresel rekabetlerini güçlendireceğiz.
1: Konuşmasında Nazilli'deki sanayicilere özel olarak seslenen Mehmet Tuncer, Nazilli yeni organize sanayi bölgesinin açılması için üzerlerine düşen tüm sorumluluğu yerine getireceklerini söyledi.
0: Burada sizlerin huzurunda Nazilli sanayicilerimizin çok uzun zamandır talep ettikleri ve kendi istedikleri yerde Nazilli yeni organize sanayi bölgesi açılması için üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapacağımızın sözünü vermek istiyorum. Aydın Serbest Bölge Projemiz. Aydın ihracat rakamlarını arttıracak, şehrimizi sadece bir üretim merkezi olmaktan çıkarıp uluslararası ticaretin kilit üslerinden biri haline getirecek olan Serbest Bölge Projesi, yönetimimizin stratejik hedeflerinden bir tanesidir. Yıllardır konuşulan ancak somut adımları geciken bu vizyonu devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla en üst düzeyde istişare ederek hayata geçireceğiz. Serbest bölge sayesinde sanayicimiz ham madde temininden lojistik ve vergi avantajlarına kadar küresel rakipleriyle eşit, hatta daha avantajlı şartlarda yarışacak, ihracatçımızın operasyonel maliyetlerini düşürmesine yardımcı olup rekabet gücünü maksimize edecek bu proje, Aydın'a sadece ticari bir ivme değil, aynı zamanda ciddi bir döviz güldüsü ve istihdam kapısı olarak geri dönecektir. Bir diğer projemiz ise küresel yatırımcıyı Aydın'a getiren bir oda. Dünya ekonomisinin ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu yeni dönemde yatırımcının ayağımıza gelmesini bekleyerek maalesef vakit kaybedemeyiz. Masa başında değil, sahaya inen, kapı kapı dolaşan, şehrimizin stratejik konumunu ve sanayi potansiyelini profesyonelce pazarlayarak yatırımcıyı ikna eden bir yönetim olacağız. Aktif, hedef odaklı, uzlaşmacı bir ekonomik diplomasi yürüterek uluslararası fonları ve yurt dışı sanayi değerlerini doğrudan Aydın'a çekmek için çabalayacağız. Odamız bünyesinde kuracağım Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile istişare ederek yakın çalışma yürüterek yerel sanayicimizle uluslararası markaların stratejik ortaklıklar kurmasının önünü sonuna kadar açacağız. Aydın sanayisini kendi içine kapalı bir yapıdan çıkarıp küresel pazarın vazgeçilmez bir aktörü yapacağız. Savunma sanayinde Aydın'ın mizası. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük gurur kaynağı olan ve şüphesiz katma değerdeki en yüksek sektörlerin başında gelen savunma sanayisinde Aydın'ın artık sadece izleyici değil, doğrudan üretici ve başvuru oyuncusu olma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Aydın'ı milli savunma hamlemizin en stratejik, tedarik ve üretim üslerinden biri yapacağız. Sanayicilerimizin hali hazırda sahip olduğu güçlü üretim kabiliyetini, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu o yüksek teknoloji ve hassas üretim standartlarına entegre etmek için kurumlar arası köprüler kuracağız. Güçlü, dinamik, çözüm odaklı, dünyayla entegre ve her bir üyesini kucaklayan bir Aydın Sanayi Odası için yola çıkıyoruz. Sanayicimizin gül sesi olmak, dertleriyle dertlenip sorunlarına anında çözüm bulmak ve şehrimizin üretim gücünü çağa kaldırmak için tüm enerjimizle çalışmaya hazırız.
2: Bir saniye abi, giriş çekiyorum, çıkıyorum.
3: Evet, çekelim.
4: Bir saniye, ben de çekeceğim.
5: Elazığ'da düğün sonrası takılarını bozdurmak isteyen vatandaş kuyumcuda yaptığı kontrolde altınların bir kısmının sahte ve düşük ayarlı olduğunu

0: öğrendi.
1: Düğün takıları şimdi genellikle geliyor, sahte oranı yüksek oluyor. Özellikle çeyreklerde ve gramlarda çok sahte olaylar görüyorum.
2: Elazığ'da düğün sonrası kendisine takılan altınları bozdurmak için kuyumcuya giden bir vatandaş büyük bir şok yaşadı. Kuyumcuda yapılan incelemede çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların önemli bir bölümünün düşük ayarlı ve ikinci baskı olduğu, 2 gram altının ise tamamen sahte olduğu tespit edildi.
3: Şimdi biz bunlarda kontrol sağladığımızda çoğu ikinci baskı ve 1-2 tane gramımızda da sıkıntı çıktı. Onu da çektiniz. Bunları tekrar analize yollayacağız. Özellikle mesela şu çeyrekler, yarımlar, şu reşat altınları mesela, reşat altınlarda bunlar da 21 ayar. Şunlar tam altınlar, bunlar ikinci baskı, şu atayra ikinci baskı. Çeyreklerin zaten geneli sıkıntılı.
2: Altınları kontrol eden kuyumcu, ürünlerde ciddi ayar düşüklükleri ve merdiven altı üretim şüphesi bulunduğunu belirtti. Kuyumcu Muhammed Özdemir, benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını belirterek, özellikle çevre illerden gelen bazı altınlarda sorun tespit ettiklerini söyledi.
3: Ama diğer çevre illerden çok sayıda, özellikle tam altınlarda, cumhuriyet altınlarında çok sıkıntı, hepsi ikinci baskı olarak geliyor.
2: Özdemir, vatandaşların düğün takılarını bozdurmadan önce mutlaka güvenilir kuyumcularda kontrol ettirmesi gerektiğini vurguluyor.
3: Gram, paketli gramlara dikkat edin. Paketli gram alırken çok dikkatli edin. Bu paketi çıkartma şansımız yok. Eğer çıkartırsa zarar ediyoruz. Gördünüz, çoğunluğu sıkıntılı çıktı. Özellikle sahte takanlar da oluyor. Düğün takılarına dikkat edin. Düğün takılarına götürün bildiğiniz güvenli kuyumculara. Onlar size kontrolünü sağlasın. Mesela bu gelen, bizim güvenen benim müşterim geldi. Biz kontrolünü sağladık.
0: Antalya Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Roma dönemine ait nadir bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı.
2: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait önemli bir mozaik ortaya çıkarıldı. Milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen mozaikte suyun ve bereketin sembolü olan figürün saz yaprakları, ampora ve balık motifleriyle birlikte işlendiği görüldü. Uzmanlar eserin ince işçiliği ve nadir ikonografisiyle öne çıktığını belirtiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada Aspendos'ta gün yüzüne çıkarılan mozaiği bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Kazı çalışmalarında ayrıca mozaikli yapının yaklaşık 6x25 metre ölçülerinde olduğu, yapının Roma dönemine ait olduğu ve zaman içinde farklı amaçlarla kullanıldığı değerlendirildi.

0: Kütahya'nın yaklaşık 600 yıllık tarihi küçük hamamı restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından sanat galerisi olarak yeniden kapılarını açtı.
1: Kütahya'nın önemli tarihi yapılarından yaklaşık 600 yıllık küçük hamam, yapılan düzenlemelerin ardından Kütahya Kent Konseyi Sanat Galerisi olarak hizmete açıldı.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun.
1: Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından galeriyi gezen protokol üyeleri, düzenlenen sergileri inceleyerek sanatçılarla sohbet etti. Vali Musa Işın, Kütahya'nın Çin'i başta olmak üzere köklü bir sanat ve kültür geleneğine sahip olduğunu belirtti.
3: Bugün kimin evine giderseniz gidin. Duvarlarını, efendim vitrinlerini neyle süslüyor? Çin'iyle süslüyor. Dolayısıyla dünya neresine giderseniz bir mutlaka vitrinlerde, evlerde, duvarlarda Çinli sanatı vardır. Çinli tabloları vardır. Dolayısıyla ilimizde bir tek olan, Türkiye'de tek olan ilimiz bu konuda korunmalıdır.
1: Tarihi yapının işletmecisi Hüseyin Acar ise küçük hamamı yalnızca ticari bir işletme olarak değil, kültür ve sanatın yaşatıldığı bir merkez olarak gördüklerini söyledi.
4: Şimdi burası tarihi bir mekan olması hesabıyla ecdat yadigarı. Bizler burada bir emanetçiyiz. Bu tarihi eserlerimizi en güzel şekilde korumak adına ticari anlamda mücadele vermenin yanında sosyal faaliyetler konusunda da sanatçılarımızın eserlerini sanatseverlerin sunumuna hazırlamak üzere böyle bir şeyde öncülük yaptık.
0: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İpek Böcekçiliği yeniden canlanırken Yerleşik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde yaş koza hasadı gerçekleştirildi.
1: Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İpek Böcekçiliğini iyileştirme ve geliştirme projesi kapsamında kent genelinde İpek Böcekçiliği üretimi yeniden yaygınlaşıyor. Proje doğrultusunda üreticilere çeşitli ekipman ve altyapı destekleri sağlanarak üretimin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.
5: Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı'nın bir teklifi üzerine ipek böcekçiliği yapar mısınız dediler. Sevinerek başladık. Yaklaşık 100 metrekarelik bir çadır montajı yapıldı. İçinde havalandırmasıyla birlikte. Bu konuda Ahmet Başkanıma ve Tarımsal Daire Başkanlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Proje kapsamında ipek böceği besleme çadırları, dut bahçesi kurulumu, kerevet temini ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar üreticilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Kooperatif yetkilileri desteklerle birlikte üretim sürecinin daha düzenli ve verimli hale geldiğini ifade etti.
6: İpek böcekçiliğin geliştirme ve iyileştirme projesi kapsamında birçok proje hayata geçiriyoruz. Bu projeler kapsamında mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye'mize ait taşınmazlarda ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dutun üretimini yapıyoruz. Bunun haricinde besleme çadırları, kerevet gibi desteklemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eğitimler ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettikleri ipek böcekçiliğinin kosa hazırlığı yapılmaktadır.
0: Sokak hayvanlarının neden olduğu saldırılarda sorumluluğun yalnızca ilçe belediyelerinde olmadığına dikkat çeken avukat Zeynep Karakuş, Danıştay kararları doğrultusunda büyükşehir belediyeleri ve valiliklerin de sorumlu tutulabileceğini söyledi.
1: Sokak hayvanlarının yol açtığı saldırılar ve meydana gelen zararlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan avukat Zeynep Karakuş, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının ve rehabilitasyonunun kamu hizmeti kapsamında değerlendirildiğini söyledi.
7: Hayvanların kontrol altına alınması, rehabilitasyonu ve toplum güvenliğinin sağlanması bir kamu hizmetidir. Bu kamu hizmetinin aksaması durumunda ortaya çıkan zararlardan da idarenin tazmin yükümlülüğü doğar. Bu konuda Danıştay yerleşik içtihatları da bu tür olaylarda idarenin hizmetin kusurlu işlemesine dayalı bir sorumluluk rejiminin uygulanacağı yönündedir.
1: Karakuş, bu hizmetin eksik ya da yetersiz yerine getirilmesi durumunda ortaya çıkan zararlardan idarenin sorumlu olduğunu belirtti.
7: Danıştay'ın bir kararına göre meydana gelen zarardan sadece yerel ilçe belediyeleri değil, büyükşehir belediyeleri ve valilikler de sorumludur. Bu durumda idari birimlerin kolektif sorumluluğu sebebiyle vatandaşların ortaya çıkan zararlarının tazmini konusunda daha rahat sonuca ulaşmalarına sebep olur. Vatandaşlar sahipsiz hayvan saldırısı sonucunda bedensel veya maddi bir zarara uğrarsa bu zararın tazmini için tam yargı davası yoluna gidebilir. Yargı idarenin gözetim ve denetim yükümlülüğünü ihmal edip etmediğini titizlikle inceler. Bu kararla birlikte de idari birimlerin sahipsiz hayvanlar konusundaki görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmeleri için hukuki zemin oluşturur. Bu yönde bir Danıştay kararı var. İlçe belediyeleri birlikte valilikler ve büyükşehir belediyeleri de aynı konuyla ilgili sorumlu tutulmaktadır.
0: Kütahya'da düzenlenen özel bir kültür ve sanat programı işitme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
8: Bugün burada Biyonik Kulak İşitme Engeller Derneği olarak sessizliğimizin farkındalığını oluşturmak adına müziğin ve şiirin ritmiyle Yükselen Sesler adında kültür sanat gecemizi gerçekleştirdik.
1: Kütahya'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği işbirliğinde düzenlenen Kütahya'dan Yükselen Şiirin ve Ritmin Sesi programı sanatseverleri ve gönüllüleri aynı sahnede buluşturdu.

0: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte işitme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken sanatın birleştirici ve iyileştirici yönü öne çıktı. Programa katılan Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra güçlü kültürel ve manevi mirasıyla da öne çıkan bir şehir olduğunu vurguladı.
1: Bizim varlığıyla her zaman medar iftiharımız olan, övünç kaynağımız olan kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'mızda hala hazırda hazirelerde ve türbelerde metru bulunan ecdadımız, hala hazırda da yaşayan siz muhasırlarımızın beslendiği birçok kaynak var.
0: Etkinlikte konuşan Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ise amaçlarının işitme engelli bireylerin ve özellikle çocukların sesi olmak olduğunu söyledi.
2: Sessiz çocuklarımıza ses olmak adına hepsi ben de varım dediler. Kütahya Belediyesi Başkan Vekilimize, herkese, sayın basın mensuplarına bizim sesimiz olması için sessizlerin sessizliği, sessiz karanlıklarına aydınlık olabilmek için tüm Kütahya halkı olarak el birliğiyle bir arada olduk ve engellerimizi aştık.
0: Öte yandan gece boyunca sahnelenen şiir dinletileri ve müzik performansları büyük beğeni toplarken katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.
3: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 yıllık emeğin ürünü olan ahşap boyama ve geri dönüşüm eserleri sanatseverlerle buluştu.
0: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ahşap boyama ve geri dönüşüm sanatına gönül veren kursiyerlerin eserleri tarihi Tavşanlı konağında açılan sergiyle görücüye çıktı. Eğitmenler Nilgün Zeytinoğlu ve Ayten Eröz öncülüğünde hazırlanan sergide 8 yıllık çalışmaların ürünü olan eserler 2 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Atölyelerinde ahşap boyama, geri dönüşüm ve eskiyi yenileme üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Nilgün Zeytinoğlu, kursiyerlerin el emeği ürünlerini sergileyerek emeklerini taçlandırmak istediklerini söyledi.
4: Kurs öğrencilerimiz de var. Buradaki şeyler hep kurs öğrencilerimizin ürünleri. Onların ürünlerini burada sergilemek istedik.
0: Öte yandan eğitmen Ayten Eröz, başlangıçta hobi olarak başladıkları çalışmaları aldıkları profesyonel eğitimlerle geliştirdiklerini ifade etti.
5: Hocamın dediği gibi 8 yıldır biz bu işe gönül verdik. Önce amatörce başladık ama sonra profesyonelce devam ettik. 8 yıllık emeğimizi de sergiyle taçlandırmak istedik.
0: Tarihi Tavşanlı konağının atmosferinde düzenlenen sergi, ilçedeki sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
3: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kuraklık nedeniyle kuruyan sulama kuyuları üreticileri zor durumda bırakmıştı.
6: Yıllardır susuzluk yaşıyoruz ve 3 yıldır da sulama sahamızı, sularımız, kuyularımız kurudu. Ve sağ olsun Tahsin Başkanımız ilettik. Tahsin Başkanımız Besim Tutlu Başkanımız iletti. Ve onun vesilesinde suyumuz çıktı. Allah bin kere razı olsun hepsinden de.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe mahallesinde yaşanan tarımsal sulama sorununa çözüm olmak için yeni bir sondaj çalışması gerçekleştirdi. Kuraklık ve yeraltı su seviyelerindeki düşüş nedeniyle mevcut sulama kuyularının kuruduğu bölgede üreticilerin talebi üzerine başlatılan çalışma kısa sürede tamamlandı.
7: Sulama Kooperatifi'nin sondajımızın sözü bitti.
8: Evet.
7: Bizlere Manisa Büyükşehir Belediyemiz, Sarıgöl Belediyemiz yardımcı olabilir miyiz dediğinde tabii ki de. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Besim Başkanımız tüm Manisa söz verdi. Bizler sizlerin emrindeyiz.
0: Öte yandan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'de çiftçilerin yaşadığı su sorununu Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ve ekiplerin kısa sürede harekete geçtiğini ifade etti.
7: O bakımdan ben hep şunu söylemekten onur ve gurur duyuyorum. Bu işlerin gerçekleşmesinde bizim birinci önceliğimiz, bizi birinci öncelik destekleyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Tutlu'ya, Kırsal Kalkınma Müdürümüz Sayın Yılmaz Müdürümüze teşekkür ederim. Sevgi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde 8 ilçede toplam 12 tarımsal sulama sondajı yürüttüğü Çimentepe'de açılan yeni kuyunun da bölgedeki üreticilerin su ihtiyacına önemli katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.
3: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: İran'la Amerika arasındaki gerilim nereye gidiyor?
1: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun,

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
4: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
3: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
5: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
3: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540

0: Bahçe, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: IFM Reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show. Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.

birazdan geri hareketlendireceğim. Şöyle bir bayağı bir damarlara indik yani. Yıldız Tilbeler, İbrahim Tatlıses'ler, Oğuz Yılmaz'lar değil mi? Bu güzel parçalarımız şu anda frekansları 100.5 IFM'i gösteren tüm gönül dostlarımıza özellikle armağan olsun. Bunun hemen sonrasında hareketli bir parça gelecek. Haydi bakalım neşeyi

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM reklam.

Devam ediyor. 0532 686 7837, 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz, geliyor. Haydi bakalım.

0: Ve Türkiye ve Suriye saatimiz 19.34. Bakalım hatta kim var? Bir bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Selamünaleyküm Kereş abi.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın abicim?
0: İyiyim şükür. Sen nasılsın?
1: Vallahi hamdolsun, şükürler olsun, iyiyim.
0: Allah iyilik versin.
1: Bu başımın belası var bir tane, ona seslenmek istiyorum.
0: Kim o başının belası?
1: Bu kapalı Muzaffer İsek.
0: Muzaffer?
1: İsek.
0: İsek. Niye başının evet. belası bu? Ne yapıyor?
1: Valla boyuna mektup at. Boyuna mektup at.
0: Nerede mektup atıyor?
1: Ona seslenebilir miyim abi? Kapalıdan.
0: Ha, kapalıdan mektup atıyorsa atsın yani. Ben dışarıdan atıyor zannettim.
1: Boyun atıyor abi. Boyun atıyor.
0: Ne güzel, o da iyi.
1: Ne olacak bununla benim halim bilmiyorum abi.
0: Bir şey olmaz, biraz böyle öncelik yap yani sen. Kapalıda çünkü.
1: Bu şarkı istiyor benden, boyuna bu.
0: Ne istiyor şarkı?
1: Hüseyin Kağıt'tan bağırırım avaz avaz abi.
0: Niye bağırıyormuş avaz avaz?
1: Ne bileyim ben, sesini duyan yok galibolar.
0: He, bilemem artık. Kime duyurmaya çalıştığı da çok önemli burada, biliyorsun.
1: Bu şarkı öncelikle ona gelsin abi.
0: Tamam.
1: Kardeşim olan Özgür Köken'e gelsin. Yusuf Köken'e gelsin. Aykut Özcan'a gelsin. Onun yanında yatmakta olan.
0: Evet.
1: Cem Övüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin. Murat Çimşek'e gelsin. Çemuz Emerci'ye gelsin. Kadir Emerci'ye gelsin. Terzi'ye gelsin. Erbay'a gelsin.
0: Evet.
1: İsmet'e gelsin abicim. Ampül Köken'e gelsin. Abicim açıkta ve kapalıda yatmakta olan arkadaşlarımıza gelsin. Bizim Aydın Aşın'da yatmakta olan Efe Can'a gelsin. Efe.
0: Tamam.
1: Ümit'e gelsin. Kese. Onun oğlu Ayhan'a gelsin abi.
0: Evet.
1: İsmini sayamadım. Tüm arkadaşlarıma gelsin. Bizi seven sayan abi.
0: Tamam.
1: Hepsinin ismini de sayamayacağım abi bugün.
0: Tamam.
1: Bilmiyorum hocam. Yani. Ve aklıma gelenleri sayıyorum işte abi.
0: Tamam. Var mı başka aklına tamam. gelen?
1: Vallahi bu da abi.
0: Tamam.
1: Hüseyin Kağıt'tan bağırırım avaz avaz abi.
0: Tamamdır. Yazdık onu. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de Allah'a emanet olsun.
0: Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm, yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hazırla işte, aradım Mustafa Yüksel.
0: Mustafa.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyi abi, Allah'a şükür, ne olsun, yatıyoruz. Devam.
0: En iyisi. Yatmak gibisi abi, yok.
1: Abi bu yasadan bir haber yok mu ya? Senin bilgin vardır ya.
0: Valla benim hiçbir şeyden bilgim yok. Nasıl yaşadığımı bile bilmiyorum, inan.
1: Valla.
0: Net bir şey olduğunda duyarsın zaten, emin ol.
1: Aynen, sen anons ediyorsun sen ya. Sağ ol valla, anons ediyorsun sen.
0: İşte ederiz, sıkıntı yok ama net olsun. Böyle oradan buradan arkadan dolandırarak getiriyorlar. Ben sevmiyorum öyle şeyleri.
1: Milleti... Her ağızdan bir şey çıkıyor abi ya. Vallahi
0: evet, milleti, ya. Milleti heveslendiriyorlar, ondan sonra yok diyorlar. İşte öyle.
1: Aynen abi.
0: Ben öyle şeylere tersim. O yüzden tam net olsun. Zaten patır patır buradan ben yayınlatırım. Sıkıntı yok.
1: Aynen aynen. Sağ ol abi, valla onu yapıyorsun.
0: Evet, kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapalı sesleneceğim ya, ben de.
0: Hadi seslen bakalım.
1: C16 koğuşunda yatan Celal Koççu ile gelsin. C15 koğuşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazduman, Ethem Beyazduman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Edis Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesçi, Yaşar Tüykay Erol, Musa Karan, C18 koğuşunda yatan abi Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, Ali Kara, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açiker, Yüksel Ketliksoy, Arap Şükrü, E1 koğuşunda yapmakta olan abi Şener Baş'tan, Özcan Korkmaz, 60 dayı, hala dayı, B8 koğuşunda yapmakta olan abi Cem Bilgi, evet. Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, C10 koğuşunda yapmakta olan abi Balcı kardeşler, onlara çok çok selam olsun buradan, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Meydancılar Kralı Ümit Dere, D3 koğuşunda yatan Akın Demir. Ondan sonra abi burada E3 koğuşunda yatan Sattan abi çok çok selam olsun. Sattan abi, abi beni duyuyorsan, Süleyman gelmiş abi yanına. Abi ona sahip çıkıver. Sana bırakıyorum artık. Ondan sonra abi buradan aziz açıp yattığımız namı değer Hacı Murat Ayım'ın Kapalı'daki dostlarına çok çok selam var.
0: Evet.
1: Turan Sarkınbaş'a gelsin abi.
0: Evet.
1: İstek parçam abi. Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım.
0: Aynur Polat senin için bu alemi yakarım.
1: Abi bu parçam Denizli Hızlı Çocuğu Celal Koççu'ya gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de abi, görüşürüz. Allah'a emanet. İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 19.40 ve hemen bakalım şöyle attığımıza kim geliyor? Alo.
2: Alo, iyi günler.
0: Geldin mi?
2: Abi benim kesinleşmemişti abi, ondan gidemedim ben ya. 1-2 hafta daha buralardayız.
0: Ama ben sana espri yaptım, sen yine geldin mi dediğimde geldim geldim, kör müsün demen lazım.
2: Abi benim bu aralar espri kabiliyetim de zayıfladı ya.
0: Anladım.
2: Kapıya evet. Kadar abi en büyük espri bana burada ceza. Kapıya kadar gittim, hazırlandım. Senin de kesinleşmemişleri kapıdan çevirdiler beni.
0: Kesin o bana tatlı getirmediğin içindir, anladım ben.
2: Al bak, ben senin ahını da aldım gibi düşünüyorum, olabilir.
0: Olabilir de ben kimseye ah etmem ki.
2: Ah. Abi sen dua et de ben hani çıkayım, tatlıyı da getireceğim ya. Öyle hani tatlıyı almak.
0: Bilmiyorum, bence ben başka şeylerden geldiğini düşünüyorum onun. Benden gelmez ya. Öyle.
2: 14 gün süresi varmış abi bu onaylanmasının.
0: Tamam.
2: 9'unda tebliğ almışım. Bugün 10. gün. Kaldı 4 gün.
0: Hadi hayırlısı bakalım.
2: Bakalım yani.
0: Hadi hayırlısı.
2: Ya nasıl abi ya? Hayır. Abi bugün kardeşim evi aramış, Muhammed Düz. Buradan ona çok çok selam gönderiyorum. Ve koğuş arkadaşlarına, Topal Memo'ya, Mahir abiye.
0: Evet.
2: Beni tüm tanıyanlara. Benden bir parça istemiş.
0: Ne istemiş?
2: Sizden ben de o parçayı isteyeceğim onun için. Hava Öğüt Yokluk Belası.
0: Hava Öğüt Yokluk
2: buradan,
0: Belası.
2: Buradan bu parça açıkta yatan Bülent abime, Papadayı'ya, Yetiş abiye, Murat abiye.
0: Evet.
2: Öncelikle Öz kardeşim, çok sevdiğim, canımdan çok değer verdiğim Muhammed Düz'e gelsin. Bu parçayı Muhammed Düz için istiyorum.
0: Tamam.
2: Parçayı söyledim değil mi abi?
0: Evet, söyledin.
2: Abi bir de açıkta yatan abilerimi buradan selam göndermek istiyorum.
0: Hadi onlara da hemen gönder.
2: Buradan Caner Tilt'e selam gönderiyorum. Onur Ballı'ya, Taner Tirit'e, Erhan Kopal'a. Onlarla yatmak güzel bir duygu. Biz buradayız, açıktayız. Buradan tüm dostlarımıza selam olsun. Abi bu kadar. Bir de Duygu Balcıoğlu'na buradan çok çok selam gönderiyorum.
0: Tamam.
2: Onun mektubunu yazdım. İsa arkadaşıma da çok çok selam gönderiyorum. Onlara, koğuş arkadaşlarına da selam gönderiyorum.
0: Tamam.
2: Beni tüm tanıyan herkese selam gönderiyorum. Taner Doğan, Berkant Kopal, Ziya, Tako, Ahmet Akçam, Ahmet Doğan, Komutan, İsmail.
0: Evet.
2: Bu kadar abi sayacaklarım.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet ol. Günün sözünü
2: Allah'a emanet abi. Abi günün sözünü bırakayım diyeceğim de söyleyecek söz de kalmadı. Sözün bittiği yerdeyiz.
0: Oh tamam, o da güzelmiş.
2: Kendine görüşürüz abi, Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olasın.
2: Abi bir de bir şey söyleyebilir miyim?
0: Hadi söyle bakalım hadi.
2: Abi Muhammed, buradan beni duyuyorsan oğlum, bu hafta kurum görüşü yaz. Telefon görüşü yaz, kurumlar arası. Sesini duyun bak. Ben buradan yazamıyorum. Senin oradan yazman lazım. Arkadaşları da duyuyorsa abi, yaşlılar koğuşunda yatıyor kardeşim.
0: Evet.
2: Muhammed kurumlar arası telefon görüşü yazsın. Ben onunla konuşayım abi senin.
0: Muhammed sayına. Sen yazma, bu senin başını belaya sokar.
2: Yok abi ya, o bizim başımızı belaya sokuyor ya. Genellikle dediğin gibi oluyordu da bu sefer tam tersine oldu.
0: Anladım. Hayırlısı diyelim. Hayırlı. O zaman. Kendine iyi bak.
2: Hayırlı yayınlar abi.
0: Sağ olasın. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Evet, kimle görüşüyorum?
2: Abi ben buradan.
0: Evet.
2: Arkadaşlarıma seslenecektim.
0: Hadi seslen bakalım, önce sen kimsin onu bir söyle.
2: Abi ben Demir.
0: Görüşürüz, bay bay. Evet, bir kere arayan ikinciyi aramasın. Hani bir kere arayan ikinciyi aramasın. Hani bunu ben her yayında söylüyorum, lütfen ama lütfen. Bir kere aradıysan artık sıranı bırak. Herkes kimin hakkıysa, kimin nasibiyse o arasın, o bağlansın. Hemen bakalım, devam edelim. Hatta kim geldi? Alo.
3: Alo abi, kolay gelsin.
0: Allah
3: abi,
0: razı olsun.
3: Abi, İbrahim Kılıcı.
0: İbrahim hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun, nasılsın, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, ben iyiyim, sizler nasılsınız?
3: Vallahi iyiyiz abi, ben bir aralığından abime sesleneceğim ya, John 4 koşuna.
0: Hadi seslen bakalım.
3: Abi öncelikle Sinan Kılıcı abime gelsin, Onur Dalkıran'a gelsin, Fethi Coşkun'a gelsin, Cengiz amcaya gelsin, Taner Tunç'a gelsin, Şirin Tunç'a gelsin. Ondan sonra D1 koşunda yapmakta olan dayım Süleyman Elçi'ye gelsin, Davut abiye gelsin, kuzenim Necati Elçi'ye gelsin, Davut Bozyete'ye gelsin. Abi, Necu bizi duyuyorsan Mehmet kardeşinin sana çok çok selamı var lan. Abi ondan sonra D4 koşuna geçelim abi.
0: Tamam.
3: D4 koşunda yatmakta olan Gökhan abiye gelsin, Gökhan Erdün'e, Tancı Ünal'a gelsin, Umut Aydın'a gelsin, Melik Kartal'a gelsin abi. Ondan evet. Sonra abi altı koğuşunda yatan Oli'ye gelsin abi. Onur Görgülü'ye gelsin. Ondan sonra açığa geçelim abi. Açık takımları da söyleyelim de.
0: Tamam.
3: Mustafa Yüksel'e gelsin. Yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Ondan sonra Mehmet'e gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin. Ahmet Elçi'ye gelsin. Ondan sonra
0: evet.
3: Ondan sonra abi vallahi şu anda hiç kimse yok. Abi buradan abime tekrardan seslenmek istiyorum ya.
0: Tamam, seslen.
3: Abi Sinan abi kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Cezanı yatmaya bak. Bizi soracak olursan biz de çok iyiyiz. Allah'a şükür yatmaya devam ediyoruz. İşte aynı bildiğin gibi işte kendine iyi bak. İşte arkadaşlara da selam söyle bizden. Kendine iyi bak işte. Benim diyeceklerim bu kadar.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
3: Abi Hüseyin Öksüz Leyli Leyli.
0: Bir dakika, Hüseyin Öksüz Leyli Leyli. Tamamdır yani, yazdık.
3: O, abi özellikle Sinan Kılıcı abimden Muko Başkan'a gelsin abi.
0: Tamamdır, ona da gönderdik. Var mı başka bir şey?
3: Abi kendine iyi bak, Allah'a emanet olun.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Abi.
0: Evet, Türkiye Vesio saatin 19.47. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Bir bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo, selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
4: Nasılsın, iyisin inşallah?
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
4: İyiyim Allah şükür abi. Ben Nazilli'den arıyorum, Karam.
0: Karam? Karam deme ya, sen kendine başka bir şey de ya. Valla cezaevinden çıktığın gün bir koli sana evet. Karam aldırırım.
4: Tamam alayım abi, ne olacak ya.
0: Hep reklam yapıyorsun diye.
4: Sen yiyeceksin Karam olsun abi.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kimlere sesleneceksin?
4: Abi acın kapandı ve açıkta yapmakta olan kardeşim. İrfan Çeşmeci abim, Ozan Çeşmeci, Dayım Zeka Kulut, kardeşim Arkın Üçüncü, Orhan Tirit dayım, Mehmet, Ahmet Varlı kardeşim, Müslüm Karadumak abim, Erdoğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Zahit Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cangül abim, Cem Hoş, bütün B5 koğuşuna selam olsun, Seyfettin Göl dayı, Bilginer Gölen işlem, Necati Göl abi, Akrep Serdal abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayım, Taner Doğan abim, Ali Kereli kayınçım, Fethi Karadumak kardeşim, Mişko, Uğur İşli enişte. Abi aydındı bu kadar.
0: Tamam.
4: Teşekkürlerim. Nazilli açıkta yatmakta olan kardeşim Aydın Boğun, Batuhan Doğan, Nurettin Kani, Osman Menekşi abim, Şevki Sert abim, Doğukan Yıldırım kardeşim, Berkay Karagöz, Volkan Kaya abim, Mustafa.
0: Evet.
4: Mustafa abi, Yörük Ali Marsak, Yage Ahmet Canlı abi, Sinan Özen, Mustafa Kurtan, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Bedes, Serkan, Gökhan abi, eski yemek haneci Gökhan abi.
0: Evet.
4: Tahir Ayan, Çağlar Başkan, Ahmet Çeliksoy, Yusuf, Onur Deniz, Şakir Yıldırım abim, Ahmet Elçi kardeşim, Kudret Elçi, İbrahim Kılcı kardeşim, Kılcı kardeşim, Mehmet Elçik kardeşim, Cihan Tümer, Ahmet, Mehmet dayım, Kapanada yapmakta olan Egemen Güney kardeşim, Buduk, Cihan Dinar'ı gelsin, Berat Yakoğlu'na, Batuhan Çavuşoğlu'na, Barış Yaprak, bir de Mutlucan Sert kardeşimi gelsin.
5: Kapalıda yatmakta olan Süleyman Elçik.
0: Evet.
4: Kapalıda yatmakta olan Süleyman Elçik. Ahmet Elçik ile Kudret Elçik çok çok selam var.
0: Tamamdır. Var mı başka?
4: Sinan Kımcı gelsin abi. İstek şarkımda.
0: Söyle.
4: Hüseyin Tekin, Hüseyin Tekin'den Çiçek Dağları.
0: Hüseyin Tekin
4: Çiçek Dağları.
0: Çiçek Dağları.
4: Bu şarkımda B5 koğuşuna B11'de yatmakta olan abim Cangül ve kardeşim Cemal Cangül Cemal Gül Angül'ü gelsin abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
4: Bu kadar. Kendine iyi bak.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak sen de.
4: Sen de.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada Raif Domurca, sevgiler selamlar olsun değerli Raif Domurca koğuş arkadaşlarına, değerli İnan Işık abime, değerli İnan Işık abime ve koğuş arkadaşlarına, ondan sonra Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a, ondan sonra Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Serkan'a sevgiler selamlar olsun. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Tüm kader mahkumlarına tüm parçalar armağan oluyor. Ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
6: Abi ben Nazil Açık Gizan'la arıyorum. İsmim evet. Ahmet Elçik. Namım Kral.
0: Evet Ahmet.
6: Sultan Hisar'dan Serhat Bora. Nazili Kapalı'da yatmakta olan Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Ersin Demir, Mehmet Özaslan, İpek namı diğer İpek, Yaşar Türkay, Erol, Mehmet Akkoç, Murat Şengüler, Serdar Bozkurt, Aslan kardeşim, Medet Aydın. Aydın Açık'ta olan Sinasi, evet. Balkaya, Gino dostuna, Aydın Kapalı'da olan C6 koğuşunda yatmakta olan Semih, Bagana, Aydın Kapalı'da olan Muhammed Taş kardeşlerine çok çok selam var. Çiko'nun, Sümtan Şallı.
0: Evet, aleyküm selam.
6: Şeytan Şallı. Çok çok selam var abi.
0: Tamamdır.
6: Abi, ben Serhat Çiko, Nazilli Kapalı'da olan kral dayım Tekin Akdemir, Aslan kardeşim Umut Akdemir, can dostum Medet Aydın, Türkay Erol, Mehmet Özaslan, Ersin Demir, Mehmet Akkoç'a, Serdar Bozkurt, Murat Şengüler, Erdal Akdemir, Aydın Kapalı'da cezaevinde olan, C6'da olan Semih Bagan'a gelsin. Çiko'nun tamam çok çok selamları var abi bu saydığım isimlere. Tamam. Namı diğer Çiko.
0: Aleyküm selam.
6: Serhat Bora. Abi Kapalı'da yatmakta olan D1 koğuşunda amcam Süleyman Elcik. Amca Burak'ın sana çok çok selam var. Ellerine yüzlerine öpüyorum. İnşallah iyisindir. Bizlere soracak olursan biz de iyiyiz. Necdet Elcik, Süleyman Elcik, Mehmet Elcik. Abi evet. C7 koğuşunda yatmakta olan
0: evet.
6: Masum Güngör, Yakube, Nazi Atiş'te yatmakta olan Cesim Kahraman. Abi bir de Miçi abi, Karam abi, İbrahim Kuvcu, zenginlerin babası Orhan Erdem abim, evet. Yetimlerin babası Kudret Elçik, Mehmet Elçik, babalardan İbrahim Kuvcu, Cesim dayı, namı diğer kral dayı, Karaman, Karam, Onur.
0: Tamam abi, başka?
6: Vedat Aras. Vedat Aras abimin buradan çok çok selamları var. Umut, Mutlu Canlı'na. Abim tane şarkı isteğim var.
0: Söyle hemen.
6: Abim Mazlum sürgüne saldım. Aslan amcam, canım ciğerim amcam Süleyman Elci'ye gelsin. Amca ellerinden yüzlerinden öpüyorum.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
6: Tufan Arkan. Tamam abi, bu kadardır. Tamam. Teşekkür ederim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
6: Allah'a emanet abi.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 19.54. Sizler WhatsApp'tan 0532 686 7837'den bizlere yazabiliyorsunuz. Yazabiliyorsunuz WhatsApp'tan, bilginiz olsun ve devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Bu arada canlı yayına gelenler lütfen, hani arkanızdan bir isim söylüyor, siz onu tekrarlamaya çalışıyorsunuz. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Elinize bir liste yapın, kimleri sayacaksanız onları sayın. Arkadan duyduğunuz isimleri ekleyerek saydığınızda zaman kaybı oluyor, bilginiz olsun. Evet, devam edelim hemen. Şöyle hatta kim var? Alo. Bir saniye. Şöyle bir sistemde bir sıkıntı oldu. Evet, alo.
7: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
7: Selamun aleyküm abi, nasılsın? İyisindir inşallah.
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
7: Abi bize soracak olursan biz de iyiyiz işte, cezamızı yatıyoruz. Nasıl olurum abi?
0: Allah iyilik versin ya, güllük güneşlik yaşa ya orada.
7: Aynen abi.
0: Kafana takma ya bir şey.
7: Özgürlüğünden bize de gelecek Allah'ın izniyle.
0: Aynen öyle ya.
7: Abi senin aracılığınla ben Kapalı'daki bulunan amcalarım, akrabalarım, kardeşlerime selam söylemek istiyorum. Hadi ben Nazilli Açık'tan arıyorum, Kudret Elcik.
0: Tamam, mikrofonu bıraktım o zaman sana.
7: Tamam abi, D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik amcam. Amca nasılsın, iyisin dışarıda, bizi soracak olursan biz iyiyiz. İbo'nun, Mehmet'in, Ahmet'in sana çok çok selamım var. Necat, Anoğlu sen de iyisin dışarıda. Necat Elcik, Buko Başkan, sizler de iyisiniz. Davut Bozit, o da iyidir inşallah abi. İbo'nun hepinize çok çok selamı var. Kendinize iyi bakın. John Dirk koğuşunda yatmakta olan Allah çocuğum var. Sinan Kıvcı. Abi kendine çok çok iyi bak. Biz buralarda iyiyiz. Kafa takma hiçbir şeye. Allah'ın izniyle her şey olacak içi. Kendine iyi bak. C8 koğuşunda Ümit Bilgen var abi. Abimiz olur kendisi. Sofi var. Ümit abi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum.
0: Evet.
7: Ondan sonra C7 koğuşuna geçtim abi.
0: Tamam, geç.
7: C7 koğuşunda yatmakta olan Emre Gümüş var kardeşim. Umut Akdemir. Tekin Akdemir. İzmirli Kazım Özeka var, Yusuf Yüzer var kardeşim, inşallah iyisinizdir. Yakup Yörüklü var bir şey, namı diğer. Ondan sonra Mahsun Güngör var, namı diğer kral. Tamer Ayçiçek var, Sökeli, Tamer Ayçiçek, namı diğer üçgen. Abi inşallah iyisinizdir, bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Evet. Sizler de iyisinizdir inşallah. Hepiniz iyi olun. Hepiniz bildiğiniz gibi kasap dayı. Sen de iyisiniz inşallah. Selamı kasap dayı. Kendine iyi bak. Abi benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Tamam, ne gönderelim onlara?
7: Abi bir de açlık arkadaşlara da sayalım, kalplere kırılmasın.
0: Tamam, onlara da gönder.
7: Babalardan İbrahim Kıvcı'ya selam olsun. Mehmet Erci'ye selam olsun. Ahmet Erci'ye selam olsun. Karan Onur'a selam olsun, Mutluca kardeşimize selam olsun, Çiko'ya selam olsun, Mustafa Yüksel'e de selam olsun. Evet. Burada bizi seven sayan bütün arkadaşlarımıza hepine selam olsun abi. Kardeşim Yusuf, senin şarkını istiyorum. İnşallah vardır. Buradan Ahmet Elçin'de Batuhan Şaş'a çok selam var. Abi şarkıyı söyleyebilir miyim?
0: Söyle, hemen yazayım ben.
7: Ali Belküçü'ye de selam olsun. Abi şarkıyı söyleyeyim.
0: Söyle.
7: Azer Bülbül.
0: Evet.
7: Bir yanımda çilelerim, bir yanımda sevdiklerim abi.
0: Bir dakika. Bir yanımda çilelerim, bir yanımda sevdiklerim mi?
7: Aynen abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
7: Aynen abi işte. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Sen de. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
7: Tamam. Tamam. Can yoldaşım.
0: Evet, varsa hemen bir canlı yayın alayım. Arkasından bir mesajımız var. Bir mesaj ileteceğiz. Bir şarkı arasına gideceğiz. Ben nerede yanlış yaptım? Evet, hemen bakalım hattımıza kim geldi?
8: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
8: Ben Nazlı Açık Yazamından arıyorum, Mehmet Elçik.
0: Mehmet Elçik. Evet Mehmet. Hoş geldin.
8: Birebir koçtan seslenmek istiyorum.
0: Özellikle tamam.
8: Abim Necat Elçi'ye seslenmek istiyorum.
0: Evet.
8: Abi sen az beni soracak olursan abi, ben burada çok iyiyim. Sen nasılsın abi orada?
9: İnşallah
8: iyisindir orada. Ben buradayım.
9: Kendine bu arada iyi bak.
8: Kendine bu aralar iyi bak abi. Seni çok çok seviyorum. Gözlerinden çok çok öpüyorum seni. Kendine iyi bak.
9: İyiyim ben oğlum. İbo'nun çok çok selamı. Evet.
8: İbo'nun çok çok selamı var sana.
9: Ondan sonra
8: dayı Süleyman'a gelsin. Süleyman Elçik dayıma gelsin.
0: Evet.
8: Doğuk Bozyet'i gelsin.
9: Muko
8: Başkan'a
9: gelsin.
8: Muko Başkan'a gelsin.
9: Ondan sonra D4 koğuşuna gelsin abi.
8: D4 koğuşuna gelsin abi.
0: Evet.
8: Gökhan Ergun abi.
9: Umut Aydın.
8: Umut Aydın.
9: Tancı
8: Ünal. Tancı
9: Ünal. Melik Kartal.
8: Melik Kartal.
9: Ondan sonra John
8: 4 koğuşuna
9: gelsin.
8: John 4 koğuşuna gelsin abi. Sınav Kırcı. Sınav Kırcı abime gelsin.
0: Evet.
9: Çok çok seviyorum abi seni.
8: Çok çok seviyorum abi seni. Kendine iyi bak. Beni soracak olursan ben burada çok iyiyim abi. İbrahim'le biz burada cezalarda yatıyoruz biz burada.
9: Bak. Batu'nun değil. İbo'nun değil. Batu'ya çok selamı olmuş.
8: İbo'nun Batu'ya çok çok selam varmış.
9: Kendinize iyi bakın.
8: Kendinize iyi bakın.
9: İstek şarkıma geçiyorum abi.
8: İstek.
9: İstek
8: şarkıma geçiyorum abi.
0: Evet.
8: Kelepir ya Fatih Buluk'tan abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
8: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Evet, artık bir mesaj alacağım. Canlı bağlantı almıyorum şu an. Hemen şu mesajımızı okuyalım, bir gönderelim. Evet, gelen mesajımıza hemen bakalım. Bugün canım kanım ablamın doğum günü. Mamuşum, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İnsanlar keyfiyle değil derdiyle büyür. Aslan aslandır. Ne erkektir ne de kadındır. Bağımızdan su, aramızdan kardeşlik eksik olmasın. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin. Kabir koğuşuna seni seven Dilan Bulut demişler. Dilan Bulut'tan Yağmur Kurtoğlu'na, Ali Kınık'tan Hapiste Yatarım denmiş. O güzel parçayı göndereceğim şimdi. Özellikle ama özellikle Dilan Bulut'tan Yağmur Kurtoğlu'na bu güzel parçamız gelecek. Bunu hemen gönderelim. Onun hemen sonrası yine buradayız.

Evet, güzel bir parçaya yer verdik. Özellikle Dilan Bulut'tan Yağmur Kurtoğlu'na armağandı bu güzel parçamız. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 20.05.

Evet, mesajlarla devam edeceğiz ama şarkıda bir türlü şey yapamadık ya. Vallahi böyle tam ne olduğunu anlayamadık. Evet, bu arada 0532 686 7837, 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere

Evet, şöyle devam edelim hemen. Devam edelim. Değil mi? Şöyle bir istenilen mesajımıza bir bakalım, bir bakalım. Valla canlısını buldum onun ama normal bir şarkı olarak yok maalesef. Bakalım hemen şöyle bir mesajımıza. Ben Ödemiş cezaevinde yatmakta olan Sökeli Atalay Bulut. Aydın Kapalı cezaevi kabir koğuşunda yatan Lale Pınar Çubuk. Hayatımın en güzel kararı seninle evlenmekti. Yıllar geçse de kalbin seni ilk günkü heyecanla ve büyük bir aşkla seviyor. Sevginle büyüdüm, sabrınla güçlendim. Benimle evlenir misin demiş değerli dinleyicimiz. Arkasından da güzel bir parça istemiş. Evet, tekrardan şöyle bir mesajını okuyalım, sonra da şarkısını gönderelim hemen istek sahibinin. Ben Ödemiş cezaevinde yatmakta olan Sökeli Atalay Bulut. Aydın Kapalı cezaevi kabir koğuşunda yatan Lale Pınar Çubuk. Hayatımın en güzel kararı seninle evlenmekti. Yıllar geçse de kalbin seni ilk günkü heyecanla ve büyük bir aşkla seviyor. Sevginle büyüdüm, sabrınla güçlendim. Benimle evlenir misin demiş değerli dinleyicimiz. Şu parçayı bir gönderelim Uygar Doğanay'dan. Ben ne haldeyim? Haydi bakalım.

0: Çok zor haldeyim.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
2: Arıza Show.
3: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.19. Sizler 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Ve devam edelim şöyle bir iki canlı bağlantıyla. Hemen bakalım şöyle. Hattımıza kim geliyor bir bakalım şöyle. Alo.
4: Keleş abi, selam aleyküm.
3: Aleyküm selam, hoş geldin.
4: Abim ben Sökele Talat. Nasılsın, iyisindir inşallah?
3: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
4: İyi valla abim, nasıl olsun, aynı devam. Çalışmak, yatmaya devam, nasıl olsun?
3: En iyisi valla.
4: Aynen abi, iyisin deme, bir aramazlık yok.
3: Çok şükür, Allah'ıma bin şükür olsun. Bugünlerimize de şükrediyoruz.
4: Amin abi, cümlemize inşallah Allah razı olsun, sağ olsun. Abi ben hiç uzatmadan isimleri sayayım, ondan sonra istek parçama geçeyim.
3: Tamam, hadi say bakalım.
4: Abi Milas'ta Hayati Kandal kardeşime, Hüseyin Kurbak Kurbağa, Konya'da Ahmet kardeşime, Milas'ta Yankı kardeş abime, Acarlar'dan Aykut Özelen'e, Ahmet Uzman'a, Savaş Ballı ve Tuna Ballı kardeşlere, Diyarkaya'ya, Osman Özel'e, Burak Çetin kardeşime, Çekici Hakkı Yıldız'a, Çamur Ayak İlker Kırbaş'a, Deniz Aksu abime, Osman Arkeş'e, Emircan Yazıcı'ya, Atilla Şahin'e, Muşko'ya, amcam Metin Alkan'a, Serkan Kaynak abime, Gürolan, bir de talih olduk Gürolan gerçeği de, bir de ona gelsin abi. Tamam. Gürolan'dan bir de Okkalı Hatun'a, Lale Pınar Çubuğa.
3: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Bu kadar abim, sağ ol.
3: Ne göndereceğiz?
4: Tahir Uçar'dan Sen Ol Başımın Tacı.
3: Tahir Uçar, Sen Ol Başımın Tacı değil mi?
4: Evet abim.
3: Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Sağ olun. Sağ olun, sen de kendine iyi bak. Evet. Allah'a emanet.

0: Uğur Kurtoğlu'nun doğum günüymüş. IFM ailesi olarak biz de doğum gününü enişten dileklerimizle kutluyoruz. Aydın T tipi kapalı kadın koğuşu. Canım ablam Yağmur Kurtoğlu. Bugün senin güzel günün. Bizde nice doğum günün kutlu olsun. Canım ablam Rabia Avuç. Bağımız kopmaması dileğiyle demiş değerli dinleyicimiz. O mesajını da iletmiş olduk ve devam ediyoruz. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo. Alo.
0: Evet.
1: Kolay gelsin.
0: Allah razı İyi olsun.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun. Sen nasılsın?
1: İyiyim abi, size çok şükür.
0: Allah iyilik versin.
1: Efecan abi, Tacir.
0: Efecan.
1: Evet abi. Abi kapalıya mesaj göndereceğiz.
0: Hadi gönder bakalım o kapalıya.
1: Aydın Açık Cezaevinden dayılarından geliyor abi selamı. Reis Deli, Emrah Deli, Ferhat Deli, Kadir Deli'den ve Enes Dağ'dan kapalıda bulunan yeğenleri Muhammed Taş, Ayaz Taş, Berzan Deli, Gökhan Uslu, Serkan Uslu, Veysel Uslu'ya gelsin yeğenlerine.
0: Evet.
1: Aynı zamanda E5'te bulunan Kayınçom Durmuş Ali Yegül, Kadir Aydın, Sansar Selim, Hayrettin Kuru Sarı'ya, Kosovalı Erkan'a, Osmaniyeli Harun abime,
0: evet.
1: Ve Zeynel Şimşek, Acarlı Zeynel Şimşek'e gelsin.
0: Evet.
1: Deli kardeşlerden de bütün kader mahkumlarına gelsin. Aslan her yerde aslandır. En büyük silahınız sabrınız olsun diyorum abi.
0: Eyvallah. Ne göndereceğiz?
1: İstek şarkı mı?
0: Evet.
1: Ferhat Tunç'tan Vay Aslanım.
0: Bir dakika. Ferhat Tunç Vay Aslanım değil mi?
1: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Sen de abi.
0: İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.24 ve bakalım hemen attığımıza kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Alo.
2: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Ben Nazilli Açık'ta yatan Payda Ödüzel abi.
0: Kim, ismini bir daha söyle.
2: Payda Ödüzel.
0: Payda adı güzel.
2: Aynen.
0: Tamam, doğru. Heh. Kimlere sesleneceksin? Evet.
2: Şimdi buradan Aydın Kapalı'da yatmakta olan Çağatay Sizan kardeşime,
0: evet,
2: selam olsun. Mustafa Yüksel'e, Nazilli Kapalı'da yatan C16 koğuşundan Celal Koç Yiğit'e selamım var.
0: Aleyküm selam.
2: Cemal Çadırcı, Ekrem Beyaz Duman, Ethem Beyaz Duman,
0: evet,
2: Hamdi Samet, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Su Kesilci, Yaşar Erol.
0: Bu okuduğun, arkandan sana söyleyenin elinde kağıt mı var?
2: Hayır.
0: Bu kağıdı sana verse de sen okusa, o oradan söylüyor, sen buradan söylüyorsun.
2: Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Çağlar Şani, Mehmet Ekinci, Sonel Ozan, Ali Koçak, Veysi Enipek, Suat Bulum, Mutlu Dursan, Enes Açıkyer, Yüksel Keklison, Arap Şükrü'ye selam olsun.
0: Aleyküm selam.
2: İttek Parçam, Aynur Polat.
0: Evet.
2: Aynur Polat, Cadde Sokak geziyorum abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet olun.
0: Evet, tekrardan hatırlatıyorum bakın. Canlı yayına gelen kişi, arkasından birisi isim saymasın. Canlı yayına gelen kişi sayabiliyorsa saysın ya da eline kağıdı alsın, kendi okusun. Arkadan birisi söyleyip birisinin tekrardan bana ilettiğini fark ederse o hattı kapatacağım, bilginiz olsun. Bir canlı yayının kuralları var. Bu canlı yayını yapıyorum ama bakın tüm sorumluluğu kendi üzerime alarak yapıyorum ben. Ya o yüzden bakın tekrar söylüyorum. Canlı yayına gelen bir daha gelmesin. Hep farklı kişiler olsun. Bir de arkadan isim saymayın. Kağıda yazın, yayına gelecek olan saysın. Çünkü bu şekil olmuyor yani. Arkadan birisi söylüyor, aynısını tekrarlıyor. Şey gibi böyle. Neyse, devam edelim. Bakalım hemen hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Abi ben Aydın Açık Cezaevinden aradım.

0: Evet.
1: Namı değer 50 paket Mert Kırbaş.
0: Mert Kırbaş. 50 paket aynen niye abi demişler?
1: Abi öyle diyorlar işte ya.
0: He. Anladım ben, neyse.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim şükür, sen nasılsın?
1: Şükür abi, ben de kapalıydım, yeni geldim.
0: He, cezaları bitirdik. Sende isim çoktur o zaman.
1: Abi bak sen ne diyorsun, burada bir tane abim var, bir de bir kağıt yapmıştım sana, arkalığını dupol.
0: Hadi say.
1: Beto Başkan.
0: Hadi say bakalım onu.
1: Abi ilk önce ben E5 koğuşunda bulunan Zeyna Şimşek kardeşime, Selim Sümbül, Selim Şahin, Harun Birmo, sonra başka kim vardı?
2: Erol abi.
1: Erol abi, Armağan Yılmaz, Çiki Baba, başka kim vardı?
2: Kubadam.
1: Kubadam, ona çok çok selam olsun. Bir de kadınlar koğuşunda bulunan değerlime çok selam olsun. Evet. Burada açığa geldim artık. Bana fax yazabilir.
0: Evet.
1: Çağlar kardeşime de buradan selamlar olsun. Karşımda beni izliyor.
0: Tamam.
1: Baycanak var burada. Çakma baycanak.
0: Evet.
1: Kim söyle? İsa Ağaç kardeşine çok seviyor. Batuhan Öztekin'in İsa Ağaç'a çok çok selam var.
2: Babası söyle.
1: Polat Söyle'ye de çok çok selamlar. Yalçın kardeşim de burada.
0: Evet.
1: Abi istek parçama geçeyim.
0: Hadi geç bakalım, söyle hemen.
1: Abi sarılara boyamışsın saçını.
0: Sarılara boyamışsın, evet.
1: Saçını.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Abi yok. Şimdi Meto Başkan'ın bir listesi var abi. O okumayacak, ben okuyacağım. Olur değil mi?
0: Vallahi ben bilmem, ben isimleri duyarım.
1: Tamam.
0: Sonra da kapatırım.
1: Ben rahat ol abi, ben sana burada bir isim söyleyeceğim.
3: Kapalıda yatan bir Yasin Baba da ya.
1: Tamam.
3: Yasemin Baba da ya.
1: Yasin Baba, Yasemin.
3: Yasemin Baba da ya. Kabirde yatan.
1: Kabirde yatan Yasemin Baba da. Hasrede gitsin abi.
0: Hadi bakalım say şu listeyi de tamam, ben bir göreyim hadi. Bir kaç abi, tane sayacağım bakacağım.
1: Sana bak bir isim sayacağım.
0: Tamam hadi say bakalım.
1: Hakan Tarakçı, Ali Gezer, Oğuzhan Karakayak, Haydun kardeşime, Terzi Cengiz abime, Ilıcalı Del Hocana, Orta Mahalleli Serkan Kaynak, Kadir Öztürk, Yıldıray Cevizci, Diyar Binparça, Cenk Çavdar, Nazil de. Bu arada Nazil'de bulunan Karam'a da çok çok selam olsun. Okan Tezer kardeşime, Cengin Ere'ye, Neşet Ertuğ'a, Kenan Güvenç, Selam Akrancı, Ahmet Deveci, Oğuzhan Karakayak, Selahattin Koç, Saadettin Koçmaz kardeşime. Ceon'la ne oluyor? Ali Şener, Ali Çoya, Çağlar Bakırcı, Ayaz Ateş, Bülent Bakırcı. Sonra Reis Ulaş Tekeş, Sergen Karadosun, Tansel Ocak, Sebahattin Yüregil, Hızlı İmam, Şino Hasan Dayı, Diyar Kaya, Kayan kardeşime, Şino'ya, Mutlu Aydoğdu, Yıldırım, Mahmut Yaman, Yiğitcan, Mahsun, Şahan Ulukan, Şahan Genç, Ömer Yalı, Tarık Bozyiğit, Ersin Göğme, Hüseyin Çeliman, Yeter Bozyiğit, Çelebi Karataş, İsmail Endek, İbo Can Acar, Semih Çatalbaş, Olcay Çatalbaş abime, Akrep Serdal'a,
0: evet.
1: Mehmet Ula, sonra Yasemin Baba da hasrete gitsin. Yasemin Gümen, Yağmur Kurtoğlu, Yaşar Çatalbaş, Maraşlı Hakan abi, Gökhan Ada Abaylı, Yunus Tıngaz, Aykut Elekçi, Onur Çatalbaş, Mahsun Turluk, Ersin Savar, Yalçın Savar,
0: evet.
1: Cavit Ceveci, Baran Tarakçı, Onur Taşdelen kardeşime, İsa, İsmet Baba da, Naim Baba da, Özgür Baba da, Tuna Çalman, Zafer Bozyiğit, Umut Bozyiğit kardeşime, Toski, Halil Akıncı, Mesut, Mestan Eraslan, Saadettin Kaplan, Levent Bozyiğit, Kerim Gecekuşu, Levent Kocabaş abim, Velat Yakaoğlu abim.
0: Evet.
1: Özellikle İlyas Erdal abime çok çok selam olsun. Parçayı söyledim mi?
0: Tamam. Bitti mi liste?
1: Bitti abi, bu kadar.
0: 55 filan oldu daha ya.
1: Ha 55 mi oldu abi?
0: Ha işte öyle bir şey oldu.
1: Vallahi ben daha okuyamadıklarım var, onları okumadım ya.
0: Bilemem artık.
1: Bir arkadaşım ismini söyle, ben söyleyeceğim. İsa Ağaç, Polat Söyle, Batuhan Üstegin'e çok çok selamlar abi.
0: Tamam, aleyküm selam. Aleyküm selam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Görüşürüz. Görüşürüz abi benim. Allah'a emanet.
0: Sen de. Evet. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şöyle. Evet, bir canlı yayın bağlantısı daha alalım. Bir canlı yayın bağlantısı daha alalım. Sonrasında bir mesajımız var. Ona bakacağız ve bakalım hatta kim var. Alo.
4: Merhaba abi.
0: Merhaba.
4: Ben Nazilli Açık'tan Erol Buğday.
0: Erol Buğday.
4: Evet.
0: Evet Erol.
4: D15'teki yatan arkadaşlarıma
0: evet,
4: bir tane şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bay Başkan Karabulut'tan Serkan Nişancı Seni Eller Üzer.
0: Bir dakika dur. Öyle hemen bir dakika. Serkan Nişancı.
4: Serkan Nişancı Seni Eller Üzer. Bay Başkan'a gelsin. Kayan Üzer. Karabulut.
0: Tamam.
4: Boş arkadaşlarına.
0: Bu kadar mı?
4: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
4: Sağ ol abi.
0: Kendine
4: teşekkür ederim.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet devam ediyoruz. Bir mesajımız var. Hemen okuyalım onu da. Celal Önler'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Değerli eşinden. Bakalım bu şarkı canımdan çok sevdiğim, hayatımın tek anlamı, değerli ve kıymetli eşim Celal Önler'e gelsin. Seni bu hayattaki her şeyden daha çok seviyorum. Geleceğin günü sabırla ve dört gözle bekliyorum. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Kendine çok iyi bak. Sen iyisin, biz de iyiyiz demiş değerli dinleyicimiz. Güzel bir parça istemişler. Gökhan Doğanay'dan Dur Diyemem. Bu güzel parçayı göndereceğiz. Bir mesajını tekrardan okuyalım. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim, hayatımın tek anlamı, değerli ve kıymetli eşim Celal Önler'e gelsin. Seni bu hayattaki her şeyden daha çok seviyorum. Geleceğin günü sabırla ve dört gözle bekliyorum. En kısa zamanda yanımızda olacaksın. İnşallah. Kendine çok iyi bak. Sen iyiysen biz de iyiyiz demiş değerli dinleyicimiz. Ve hemen o güzel parçayı gönderelim. Gökhan Doğanay'dan. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e geliyor bu güzel parça.

0: Arıza Show.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 20.39 ve bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Bu arada Ulaş Tekeş ve Hızlı İmam, sana da sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hemen hattımızda kim var. Alo.
2: Selam aleyküm kral.
1: Aleyküm selam.
2: Ben Aydın Açık Cezaevinden arayan Kadir Öztürk.
1: Kadir Öztürk. Evet, evet Kadir. Kimlere sesleneceksin?
2: Kapalı yatan arkadaşlara bir selam göndermek istiyorum.
1: Hadi gönder bakalım.
2: C4 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Yunus Gültekin, yeğenim Taner Taştekin, Bodrumlu Murat Açıkgöz, Elvan Keskin, Rami Kayar, Furkan Çelik, komutan ve tüm C4 koğuşuna gelsin. Kerim abilerine selam var.
1: Evet.
2: B6 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ali İhsan Dilek, B10 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Umut Efecan Aydın. Ve şimdi açığı saymak istiyorum.
1: Say.
2: Açık yatanlara. Aslan dayım Namı Değer Delefe Tunay Manyaslı, Hakan Poyraz, Yunan'ın Muhammed, Arnavut Emre, Kerim Gültekin, Kadir Öztürk, kendimizi sayayım. İbrahim Sevimli, Sağlık Bakanı, Çağlar Canbaz, Hüsnücan Canbaz, Berber Ümit, Ahmet Becerik, Olcay Gülekar ve Köşten Gamber abimiz.
1: Evet.
2: Ve bir de Nazilli Açık'ta yatan Aslan abim Üzeyir Akçan'a gelsin. Kendisini çok çok selamlar.
1: Evet.
2: Şarkı da şey olsun ya.
1: Ne olsun?
2: Osman Öztunç'tan Birader.
1: Bir dakika. Osman Öztunç Birader. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Günün sözünü söyleyelim mi?
1: Hadi söyle bakalım.
2: Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz.
1: Bu kadar mı?
2: Evet, bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet kral.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakalım hattımıza kim geldi. Şöyle bir bakalım hattımıza kim gelmiş. Alo.
3: Alo. Selamun aleyküm abi. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Ben Aydın Açık'tan, İzmirli Tansel.
1: İzmirli Tansel.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Nasıl? İyiyim. Sen ne yapıyorsun?
3: Şükür abi. İzne bir hafta kaldı. Onu bekliyorum.
1: Oho. Tatlı getireceğim mi izinde?
3: Haftaya cuma Allah nasip ederse abi vuracağım yanına. Ulaş abiden numaranı alırım.
1: Cuma günü mü?
3: Haftaya cuma.
1: Cuma günleri ben yokum ki ya.
3: Nasıl olacak abi?
1: Nasıl olacak?
3: Bilmiyorum. Ben de İzmir'e gideceğim. Burada değilim ki.
1: Neyse bakarız ya. Bir görüşürüz
3: bakalım
1: ya
3: abi.
1: Ararsın sen.
3: Aynen öyle abi.
1: Kimlere sesleneceksin?
3: Selam göndereyim abi.
1: Hadi gönder bakalım.
3: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan aslan abim Emircan Yazıcı'ya. Kıymetli abim Mehmet Erol'a, değerli abim Şafak Demir'e, Sofi Muhammed Duman'a, Erdo Başkan'a, Çin'e Açık'ta bulunan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Muhammed Erek'e, Aydın Açık'taki abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir Dayım'a, Hızlı İmam Hüsten Süzer'e, Yavuz Yaman'a, Ömer Yalı'ya, İzmirli Erol Uşar'a, Mert Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, Aşkın Yavuz'a, Ali Rıza Ay'a, Çino abiye, Hasan Gündoğan'a, Mutlu Aydoğdu'ya, Sergen Karatosun'a, Sebahattin Yüregil'e, Yiğitcan Kipe, Metin Uyanık'a, İzmirli Merdo'ya, Arda Taşyapı'ya, İzmirli Muhammed Ulu'ya, Ciyo abiye, Kadir Taş'a, Ahmet Kula, Arnavut Emre'ye, Altın Makas Berber Şahin'e, Salih Oğuzhan Kavas'a, Kuzey Aksa'ya, Şahan Genç'e, Yıldırım Yıldız'a, tüm B112 koğuşuna, isimlerini hatırlayamadığım tüm dostlara,
1: evet.
3: Park Bahçe'de bulunan Barış Öcal'a, Ali Fenerci'ye, Mehmet Öncel'e, Doğukan Genç'e selamlar gönderiyorum abi.
1: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
3: Asil Haskaya'dan Bedeli Var parçasını istiyorum abi.
1: Bir dakika.
3: Abi.
1: Asil Akkaya Bedeli Var.
3: Bedeli Var.
1: Tamamdır.
3: Evet,
1: bu kadar mı?
3: Her tesadüf bir başlangıçtır. Finali sen oynarsın. Perdeyi kadar kapatır diyerek veda etmiştir.
1: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
3: Görüşürüz abla.
1: Evet, 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim hattımız ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
4: Selamünaleyküm abi. İyi akşamlar.
1: Allah razı olsun.
4: Nasılsın abi, iyi misin?
1: İyiyim, sen nasılsın?
4: İyiyim, ben Aydın Açık'tan arıyorum abi. Onur Tirit.
1: Onur Tirit.
4: Onur Tirit.
1: Evet abi. Onur.
4: Abi nasılsın, iyisin? Ben Kapalı'daki arkadaşlarım seslenmek istiyorum ilk baş.
1: Hadi seslen bakalım Kapalı'dakilere.
4: Biraz liste var elimde de. Yoğun.
1: En sevdiğim, en sevdiğim.
4: Abi Burhan Acar, Orhan Tirit, Kadir Ertaş, Haso var, Doğukan Akçin, Ahmet Ballı, Onur Karacan abime, Müslüm Toka, Tarkan Öztürk'e, Oktay Deniz'e, Azat Kula, Açıkta Yatan, Mustafa Çolak kardeşime, Ahmet Kula, Yavuz Yaman abime, İbocan Acar yeğenime, Burak Çağlar'a, Sinan Taşlı'ya, Tarık Uğla'ya, Gökhan Çağlan'a, Caner Tirit, Taner Tirit, Gökhan Tirit, Tamer Tunç, Doğukan Mısıcak, Selçuk Okan, Barış Okan, Erco Paytak, Terkan Kaynak, Ulaş Tekeş, Ayaz Ateş, Arap Mami, Çağlar Bakırcı, Yusuf Yoslun, Ali Rıza Çelik, ve abi buradan Yavuz Yaman'dan kardeşleri Taner Tunç ve Şirin Tunç'a gelsin.
1: Evet.
4: Çin'e Açıkta Yatan Soner Güneş abimize gelsin. Hamza Yoslun'a gelsin. İbrahim Tayfun'a gelsin.
1: Evet.
4: Kabir'e de selam olsun abi buradan. Pınar Çubuğa.
1: Tamam, ona da
4: abi. Abi şarkı isteğimizde Ahmet Kaya'dan Karayazı.
1: Karayazı. Tamamdır.
4: Abi Selçuk Okan kardeşime de gelsin.
1: Tamam, ona da gelsin. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
4: Hamza Yosunlu'ya da selam olsun.
1: Aleyküm selam.
4: Abi, Allah'a hadi emanet. Hadi akşamlar abi.
1: Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.46. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım. Şöyle hatta kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Alo.
0: Alo.
1: Evet, kiminle görüşüyorum?
0: Abi Aydın Açık Zeminar'ım. Ferhat.
1: Sedat.
0: Ferhat.
1: Ferhat.
0: Evet abi.
1: Evet Ferhat. Kimlere sesleneceksin?
0: Abi A16 bulunan koğuşuna Yavuz Yaman, Ahmet Kul, Servet Akta, Sezgin Pala, Yılmaz Dinler, Zeki Akbulut, Doğukan Akçin, Azat Kul. Bir de Yavuz Yaman'dan Taner Tunç'a ve Şirin Tunç'a selamı var.
1: Aleyküm selam.
0: Bir de abi istek parçamız var. Ahmet Kaya ayrılığın hediyesi.
1: Ahmet Kaya ayrılığın hediyesi. Değil mi? Bu kadar mı?
0: Evet abi. Bu kadar abi.
1: Ben de dedim herhalde komple koğuşu sayacak ya. Sevindiydim ya.
0: Yok abi ya.
1: Olmaz tamam, ki böyle abi. Koğuşları sayın yani.
0: Abi tanımıyoruz kimseyi, kimse elma biz sökeriz normalde.
1: Neyse, böyle Kapalı'dan birisi yazsın. Sen sökeli misin?
0: Evet abi.
1: Kimsin sen?
0: Ferhat.
1: Ferhat, soyadın yok mu senin Ferhat?
0: Temel abi.
1: Temel.
0: Evet abi.
1: Tamam.
0: Abi. Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Sen de abi.

0: Devam edelim, devam edelim. 20.47, 21'e kadar zaten ne yapıyoruz? Canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
1: Selamun aleyküm abi, kolay gelsin. Ben Doğukan Mutlucak.
0: Allah razı olsun Doğukan, hoş geldin.
1: Eyvallah abi, sağ olasın. Abi ben burada önce kapalıda yatmakta olan güzel abim Doğancan Doğan, babası Ali Doğan, kardeşim Batuhan Doğan'a çok selamlar göndermek istiyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra açık cezaevinde yatan Selçuk Okan, Barış Okan, Ercan Kaytak, Tamer Tunç, İbrahim Ataray, İbrahim Sevimli, Mustafa Çolak.
0: Evet.
1: Yusuf Soylu. Ondan sonra Kesko abim.
0: Evet.
1: Hamza Yusuf. Ondan sonra Ali Sam Mete abim buradan bak bağırıyor bana. Evet. Hepsine çok çok selamlar söylemek istiyorum abi.
0: Aleyküm
1: selam. Parça söyleyeyim mi abi?
0: Söyle bakalım.
1: Hacıoğlu'ndan.
0: Hacıoğlu.
1: Hacıoğlu'ndan ihtiyacı var.
0: İhtiyacı var.
1: Heh. Bir de buradan abi Emir Tavukçu diye bir arkadaşım var. O anda çok çok selamlar göndermek istiyorum.
0: Tamam. Ona da selam
1: gönderiyorum. O da seni birazdan arayacak inşallah abi.
0: Eyvallah, bu kadar mı?
1: Eyvallah, aynen. Vereyim mi, konuşacağım mı abi?
0: Yok, o da selam yok şimdi alamayız.
1: Tamam abi.
0: Tamam.
1: Tamamdır abi. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. 20.49 Türkiye ve Stüdyo saatleri. Gel. Gel. Haydi. Canlı bağlantılar bitiyor. Bitiyor. Ama bakın. Şimdi ben mesela 21'de canlı bağlantıyı bitiriyorum ya hani. Elinize böyle 40-50 kişinin ismini yazın abi. Gelin kapalıda benim 40 tane ismim var, ben sayacağım de. Ben seni saat kaç olursa olsun canlı yayını alırım. Sıkıntı yok, o bizde. Sen sadece sağlam bir listeyle gel. Yani böyle hani hemen 1-2 isim sayayım kaçayım canlı yayına bağlanmış olayım diye düşünme. Canlı yayına geliyorsan ne yapıyorsun? Çok kalabalık bir listeyle geliyorsun. Saat fark etmiyor. Bana sadece işaret vermen yeterli. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
2: Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun.
2: Abim nasılsın, nasıl gidiyor?
0: İyiyim vallahi şükür, aynı bildiğin gibi.
2: Ben Cenk Eyi, açık cezaevinden.
0: Kim? İsmini alamadım.
2: Cenk Eyi.
0: Cenk.
2: Evet abim.
0: Ne yapıyorsun Cenk?
2: Ya abim yatmaya çalışıyorsun.
0: Yatmak iyi de telefon olsaydı keşke, değil mi?
2: Ya, keşke.
0: Telefonu versin.
2: Orada çıkmak daha iyi olurdu da.
0: Mesela telefonu bana versinler, ben hep dururum orada. Çıkmam.
2: Tamam abi.
0: Kimlere sesleneceksin? Sayayım
2: mı?
0: Say tabi. Hadi.
2: B10 koğuşundan, kapalı cezaevinden Ahmet Polat koğuş mesul abim, Akif Kaya abime, bir de Berat Kaya kardeşime, Cölo kardeşime, Engin Akıncı kardeşime, abime, Meli Altınöz abime, Erol Çelik kardeşime, Gökhan Güzel abime, Gökhan Alimoğlu'na, Zafer Arslan'a, Tarcan'a, Mami, Arap, Yusuf, Arun Tekeş, Furkan Tekeş, Berzan kardeşime, Savaş Kalbitaş kardeşime açıktan, Emre Sarıyer kardeşime, Çınar Sarıtakan kardeşime, Durmuş Kızılkaya abime, Doğukan Ölmez'e, B6 koğuşunda kapalıda yatan Toprak kardeşime, B11 koğuşunda yatan kapalıda Serhat Akmeş'e kardeşime, Gökhan Toma abime, Okan Tezel abime, Onur Çalışkan kardeşime, Niyazi Çılgın'a, Kenan Güvence, bir dakika abim, hemen söylüyorum. Savaş Kalbitaş'ın Muratcan Gülüş'e selamı var.
0: Evet.
2: Murat Yılmaz'a selamı var. Abi.
0: Tamam.
2: Abim bir dakika. Gökhan Uslu abisine bir de selamı varmış.
0: Aleyküm selam.
2: Abi bir de şeyi söylüyorum sana. Sözümü söylüyorum, günün sözünü.
0: Önce şarkıyı söyle.
2: Şarkı söyleyeyim. Azer Bülbül'den Değirmenim Terse Döndü.
0: Bir dakika.
2: Muratcan Gülüş abim.
0: Azer Bülbül. Muratcan Gülüş abim. Ortalık şu an 56 oldu biliyor musun?
2: Bir dakika dur. Azer Bülbül'den Değirmenim Terse Döndü.
0: Benim terse döndü.
2: Evet.
0: Tamam. Şimdi var mı başka? Ne söyleyeceksen şimdi söyle.
2: Savaş Kalbitaş'tan Muratcan Gümüş'e arman olsun ve B10 koşundaki herkese arman olsun abi.
0: Tamam.
2: şeyi söylüyorum. Odamızı aydınlatan ampul. Odamızı aydınlatan ampul hayatımızı kararttı abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Arda Taş'a da selam olsun abi. Biraz.
0: Tamam, ona da selam olsun.
2: Tamam abi.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak. Celal Önler'e sevgiler, selamlar olsun. Celal Önler'e çıktığında tatlıyı bekliyoruz. Sözünü aldık biz. O tatlıyı yemeden bırakmam. Celal Önler. Duyuyordur bizi. Belki gülüyordur şu an ne tatlısı diye ama biz sözü aldık. O tatlıyı bekliyoruz. Celal Önler'den buradan duyurulur tüm koğuşuna. Devam edelim hemen hattımıza. Kim geliyor? Son canlı bağlantılar ve bakalım hatta kim var? Alo.
2: Abi kolay gelsin. Aynı açıktan arıyorum ben, Muhammed Gürüzer.
0: Muhammed hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim çok şükür. Sen nasılsın?
2: İyi abi, kolay gelsin. Abi Kapalı'ya kardeşimi şey gönderecektim ben.
0: Hadi gönder.
2: İsa Ağaç abi, Polat Soyl.
0: Evet.
3: İlyas Erdal, Vedat Yakoğlu, Mustafa Yakoğlu, Tatar Ramazan, Kum Adam, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Harun Birmo, Zeynel Şimşek, Sofi, Levent Kocabaş, Özal Duru, Saadettin Koşmaz. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
0: Ben de ne zannettim biliyor musun? Bir 100 tane gelir.
3: Yok abi valla, listeyi bu kadar yaptık da unuttuklarımız var, kusura bakmasın. Özellikle İlyas abime çok çok selam söylüyorum.
0: Tamam, aleyküm selam.
3: İsa Ağaç selam. İsa Ağaç kardeşime de çok selamlar olsun.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
3: Ne göndereceğiz? Abi Uygar Doğanay'dan.
0: Uygar Doğanay, evet.
3: Yok, ne diye şarkınızı unuttum vallahi abi.
0: Bilsen
3: ya.
0: Bilsen mi?
3: Koptum bu gece gelsin abi.
0: Koptum bu gece. Tamamdır, bu aynen. Kadar mı?
3: Bu Mert Kırbaç'tan Kadınlar Koğuşunda Yatan sevdiceğine, değerlisine gelsin o şarkı.
0: Tamamdır o zaman. Allah'a emanet.
3: Eyvallah abim benim, kolay gelsin.
0: Kendine iyi bak. 20.54 Türkiye Vesio saatleri, varsa gelen gelsin. Çünkü bitiyor canlı bağlantılar. Celal Önler'den haber bekliyoruz. Tatlı haberi. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hemen bakın. Yapmanız gereken çok basit. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsun. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Son dakikalar. Son. Evet. Bakalım. Hatta kim geldi? Alo.
4: Alo. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
4: Abi Aydın Aşıcı evinden Volkan Kaya.
0: Volkan hoş geldin.
4: Hoş bulduk abim benim.
0: Kimlere sesleneceksin?
4: Abi Kapalı cezaevinde bulunan kardeşim öncelikle Hakan Kaya gelsin.
0: Evet.
4: Hikmet Emol, Furkan Emol, Kadir Emol, Emre Kalbitaş, Savaş Kalbitaş'tan Emre Kalbitaş'a.
0: Evet.
4: Tarkan Öztürk, Arap abiye, Adanalı abime, Kadir Arnavut'a gelsin. Diyar Kaya.
0: Evet.
4: Şino'ya gelsin abi. Mert Yalı, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu kardeşlere gelsin. Uğur Serdal Bozkurt'a gelsin.
0: Evet.
4: Gökhan Uslu'ya gelsin.
0: Evet.
4: Ömer Doğan Kozbaş kardeşlere gelsin. Kadir Sarıoğlu'na gelsin.
0: Evet.
4: Başka?
5: Sarıoğlu'ya gelsin.
4: Allah belanı vermesin, dur.
0: Ya.
4: Abi kusura bakma.
0: Allah'ım, canlı yayındayız Allah. Yani.
4: Abi Mevlüt Kaya gelsin, Sergen Aykut'a gelsin.
0: Tamam.
4: Tüm tanıdık dostlara gelsin abi.
0: Ne gelsin?
4: Abi Muratcan Gülüç'e gelsin.
0: Tamam.
4: Fırat Yılmaz'a gelsin. Tanıdık bütün dostlara gelsin abi. Bir de istek parçamız Azer Bülbül'den. Anlaşıldı, bu gece de uyku yok.
0: Bir dakika, Azer Bülbül anlaşıldı. Bu gecede uyku yok, değil mi?
4: Evet abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Siz de abi, sen de abi.
0: Evet, son canlı bağlantı alıyorum. Son. Hadi gelsin. Varsa gelsin. Yoksa kimseyi zorlamıyoruz biz.

0: Evet, hemen bakalım şöyle hatta kim geldi? Kim geldi?
1: İyi akşamlar.
0: Evet, şimdi söyle bana, geldin.
1: Ben Tarık Ula.
0: Kim?
1: Tarık Ula abi ben.
0: Tarık Ula.
1: Evet abi.
0: Evet. Tarık, kimlere
1: abi,
0: sesleneceksin?
1: Aracılığıyla sevdiklerime, kardeşlerime, abilerime buradan selam göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder bakalım. Kalabalıktır listen inşallah.
1: Abi aklımda hepsi ya. Aklımda olmayanlar da gönlümdedir. Hakkın helal etsin.
0: Eyvallah. Hadi gönder bakalım.
1: Abi başta Murat Aydoğdu olmak üzere. Muratcan Günüç, Murat Aydoğdu, Rahim Kayar, Savaş Kalbitaş, kardeşim İbrahim Acar, Sinan Taşlı, Elvan Keskin, Murat Açıkgöz, Hasan Ateş, Burhan Acar, Hasan Kurt, Kaya kardeşler, Akif Kaya, Berat Kaya, başka kim var başka? Ümit Dağ, Savaş Kalbitaş,
0: evet.
1: Muratcan Günüç, Muratcan Günüç abime gelsin abi, en güzel parçalar. Bir tane de istek parçam olacak abi.
0: Nedir
1: aklıma
0: o?
1: Gelmeyen herkes gönlümdedir abi, hakkını helal etsinler, hepsini çok çok seviyorum. Abi,
0: nedir şarkı?
1: Abi şarkının adı Özgür Kaplan Güneş Doğmuyor.
0: Bir dakika, Özgür Kaplan Güneş Doğmuyor.
1: Evet abi, tamamdır. Buradan abi Muratcan Günüş'te Murat Aydoğdu'yu çok çok öpüyorum. İkisini çok seviyorum. Rabbime emanet olsunlar.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Evet abi, bir de Arda kardeşime buradan selamlar olsun.
0: Tamamdır, Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sen de abim benim.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Sen de abim benim. Hadi.
0: Evet, bugün de kazasız belasız canlı yayınlarımızı bitirdik. Ama bakın tekrardan söylüyorum. Şu an bir saniyeler var. Bir kişi aradı ama. Hadi hak geçmesin, daha 10 saniyesi var. Hadi aldım. Vallahi aldım. Şöyle bakalım. Son, bundan sonra yok. Çünkü saatim bitti canlı bağlantılarda. Bakalım hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Ben Şeytan Hisarlı Neşet Özcan.
0: Evet, Şeytan Hisarlı, bugün ballısın. Artık bana çilek gönderirsin.
2: Vallahi siz içeride olsanız gönderdim. İçeride şey yok.
0: Ne yok?
2: Şanslar küsün Allah.
0: Niye?
2: Nasip.
0: Şansıma niye küseyim ben?
2: Dışarıda işte şey yok. Kardeş yok.
0: He, anladım. Tamam. Evet. Hadi kimlere sesleneceksin? Hızlıca seslen.
2: Nazilli Kapalı'da bulunan ve Altı Boş'ta bulunan kardeşim Mehmet Akkoca, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Yusuf Uçarcı, Yasin Uçarcı, Ilıcalı Bedava, Bayan Koç'ta bulunan Özel'le, Bey'de bulunan Mehdi Kartaş, Emre Turhal, Ersin Demir, Abbas Kişmir, Engin Akyüz, B5'te bulunan Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, C1'de bulunan Burak Uraş, Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7'de bulunan Veysel Uslu, Yakup Yörüklü, Tekin Akdemir, Uğur Akdemir, C9'da bulunan Cengiz Demir, İsmail Orasan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C15'te bulunan Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir, Koç'ta bulunan Özel'le.
0: Evet.
2: Nazilli Açık'ta bulunan abim Adem İnci, Selçuk Gülana, Yusuf Ergen, Deniz Çatış, Barış Özmüş, İdris Yörüklü paket oldu.
0: Evet.
2: Ve Hacı Muru abim ve kafamda bulunan bütün dostlara selam olsun.
0: Evet.
2: Serbest Kocaman'a, Aydın, burada Mustafa Yüksel, Şükrü Kılıç, Volkan Çevik, Aydın Kafalı Etmekte olan kardeşim Sercan Sevingen, Beytül abim, İsmet Akkay, son olarak İstanbul Sivri'de yapmakta olan kardeşim Orhan Özcan, Namı'dan Kindar'a gelsin.
0: Evet.
2: Ve istek parçam, bu istek parça var mıdır bilmiyorum ama Heki Erdem'den Yine Sen.
0: Bir dakika.
2: Heki Erdem Yine Sen.
0: Yine Sen. Tamamdır, yazdım. Bu kadar mı?
2: Evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi.
2: Abi son olarak Mıça Kağıt Koğuşu'nun Mıçesi'ne gelsin. Mıça Başkanı'na gelsin.
0: Tamam, bu kadar mı?
2: Evet, bu kadar.
0: Allah'a emanet, kendine iyi.
2: Allah'a emanet olsun.
0: Evet, canlı bağlantılarımız bitti. Türkiye Vesio saatleri 21.02 ve mesajlarla devam edelim. Bir saniye şöyle yazalım sıradaki mesaj sahibine.

0: Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. 0532 686 78 37.
1: Ben olurum kaşların karasına.
0: WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz.

Evet, hemen şöyle bakalım mesaj sahibine. Buradan Aydın E-tipi kapalı cezaevinde D12 koğuşunda yatan amca oğlum Celal Önler. Selamlarımı iletiyorum. Onu çok seviyorum. Seni çok özledim. Seni demiş ben ve asil oğlum ellerinden öpüyoruz demiş.

bir daha okuyalım, onun hemen sonrasında hemen şarkısını gönderelim. Buradan Aydın ETP Kapalı Cezaevinde D12 koğuşunda yatan amcaoğlum Celal Önler, selamlarımı iletiyorum, onu çok seviyorum. Seni çok özledim seni demiş, ben ve asil oğlum ellerinden öpüyoruz demiş ve hemen o güzel parçaya şöyle yer verelim bakalım, değil mi? Mazlumdan istemişler, arkasından yine buradayız.

Hıcırım fark eder mi? Nereden mi düştük biz bu mapusa? Sorma gitsin bize, sormayı kardeş. Boyun eğmedik ya bozuk düzene. Sorma gitsin be, sormayı kardeş. Kelepçe vurmuşlar kollarımıza. Duvarlar örmüşler tüm dünyamıza. Bizi ayrı koymuşlar sevdamızdan. Fark eder mi cürüm? Fark eder mi hiç? Fark eder mi cürüm? Fark eder mi hiç?

birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vestio saatlerimiz 21.11 değil mi? Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Hemen şöyle bir bilgisini verdik. Şöyle de yazalım, okunuyor diye. Hemen bakalım şöyle mesaja. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda olan Yusuf Bagana'ya. Ömrüm, seni çok özledim, az kaldı. Bir gün bu zor zamanlarımız bitecek ve hatırladığımız zaman el ele neleri atlattık diyeceğiz. O gün bu zorlu günlerin adına daha sıkı sarılacağız. Sana demir kapılar, dikenli teller, umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Elbet bir gün kurban olduğum Songül Karlı'dan Az Bana şarkısını her şeyime armağan ediyoruz demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Yusuf Bagana'ya tüm güzel parçalar armağan oluyor. Şöyle mesajını bir daha okuyalım. Sonra da parçasına yer verelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda olan Yusuf Bagana'ya. Ömrüm, seni çok özledim, az kaldı. Bir gün bu zor zamanlarımız bitecek ve hatırladığımız zaman el ele neleri atlattık diyeceğiz. O gün bu zorlu günlerin adına daha sıkı sarılacağım sana. Demir parmaklıklar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar elbet. Bir gün kurban olduğum demiş ve hemen istedikleri o güzel parçaya şöyle yer verelim. Haydi bakalım.

0: Bilginç'le Arıza Show.
1: Evet, devam ediyor Arıza Show. Birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve gelen sıradaki mesajla devam edelim. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlu Poyraz'dan aslan babası Celal Önler'e gelsin. Elbet bir gün oradan çıkacaksın. Seni çok seviyoruz aslan babam demişler. Azer Bülbül'den Bitti Mapus parçasını istemişler. O güzel parçaya yer vereceğiz şimdi. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlu Poyraz'dan aslan babası Celal Önler'e özellikle bu güzel parça armağan olacak. Seni çok seviyoruz aslan babam demiş değerli kardeşimiz. Haydi bakalım dinleyelim, arkasından buradayız.

Birliktelimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarla devam ediyoruz ve bakalım şöyle gelen mesajımıza. Bakalım şöyle ne demişler. Her nerede olursan ol, her zaman tek ortağım sensin. İkimizin şarkısıydı. Şimdi ayrı ayrı dinliyoruz. Bir ay sonra yine birlikte dinleyeceğiz. Seni seviyorum. Her zaman her konuda yanındayım dostum. Özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle Batu'nun da herkesin de selamı var. Seni seven dostun Sıdıka demişler. Kabir Koğuşu Dilan Bulut. Sıdıka'dan Dilan'a denmiş güzel bir Melike Şahin'den bir parça. Onu göndereceğiz. Şöyle parçasını ayarlayalım. Şöyle bir yapalım. Evet, mesajını şöyle bir daha okuyalım. Her nerede olursan ol, her zaman tek ortağım sensin. İkimizin şarkısıydı. Şimdi ayrı ayrı dinliyoruz. Bir ay sonra yine birlikte dinleyeceğiz. Seni çok seviyorum. Her zaman her konuda yanındayım dostum. Özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle Batu'nun da herkesin de selamı var. Seni seven dostun Sıdıka demişler. Özellikle Sıdıka'dan bu güzel parçamız Kabir Koğuşu Dilan Bulut'a özellikle armağan oluyor. Hep birlikte dinliyoruz. Hadi bakalım arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatleri 21.28. Bu arada canlı yayın telefonunu aramayın. Ben söylediğimde aradığınızda alacağım. Ama dediğim gibi bir iki kişinin ismini sayıp geçecek olanlar aramasın. Tekrardan söylüyorum. Bana listesi kalabalık olan kişiler arayın dediğimde ararsa sevinirim. Şu an sadece mesajlarla devam ediyorum. Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim hemen. Aslan ablam, inşallah iyisindir, keyfin yerindedir. Biz de iyiyiz çok şükür. Batu'ylayım, seni seviyorum. Ablam özledik seni, inşallah tez zamanda aramızda olacaksın. İnşallah. Aslan ablam, çoğu insana yiğitliği öğreten aslan ablam. Elbet bir gün seni seven kardeşin Nuri demiş. Nuri'den kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut'a özellikle güzel bir parça istenmiş. Barış Kahraman'dan arada bir bunu göndereceğiz. Hemen şöyle şarkısını ayarlayalım. Evet, mesajı tekrardan gönderelim. Nuri'den özellikle kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut'a özellikle. Aslan ablam, inşallah iyisindir. Keyfin yerindedir. Biz de iyiyiz çok şükür. Batu'ylayım. Seni seviyorum ablam. Özledik seni. İnşallah tez zamanda aramızda olacaksın. İnşallah. Aslan ablam, çoğu insana yiğitliği öğreten aslan ablam. Elbet bir gün seni seven kardeşin Nuri demiş. Haydi bakalım. Hep birlikte dinliyoruz. Özellikle kabirde yatan Dilan Bulut'a. Haydi bakalım.

0: Oktay Keleş'le Arıza Show.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz Saatleri 21.34. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. 0532 686 78 37'den bizlere yazıyorsunuz WhatsApp'tan. Evet, bir mesajımız hemen sıradakiyle devam edelim. Evet, Ömer Baysan, Melih Döner, Onur Yazıcı, Emrah Yazıcı, Yasin Yazıcı, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, Ahmet Rüzgar, Kenan Karakoyun, Çağlar Çevik, Ali Daşlık, Asil Döneceğim Bir Günü istemişler. Nazilli Cezaevi E5 koğuşundan Hilmi Ceylan demiş. Nazilli Cezaevi E5 koğuşundan Hilmi Ceylan. Hemen bakalım. Ömer Baysan, Melih Döner, Onur Yazıcı, Emrah Yazıcı, Yasin Yazıcı, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Onur Kösem, Ahmet Rüzgar, Kenan Karakoyun, Çağlar Çevik, Ali Daşlık, özellikle bunlara. Nazilli Cezaevi E5 koğuşundan Hilmi Ceylan göndermiş bu mesajı. Hemen gönderelim o güzel istedikleri parçayı. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.40 oldu. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, hemen mesajlarla devam ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. B10 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerim Berat Kaya, Akif Kaya, devamında Yusuf Kaya, Ümit Kaya kardeşim, Umutcan Yalvara, Yavara, selam olsun, onları çok seviyoruz. Bir şarkı istemişler, o arşivde olmadığı için değiştirdik, onlar için çalarsanız sevinirim denmiş. Güzel bir parça göndereceğiz onlara özellikle. Evet, şöyle mesajını tekrardan okuyalım. Merhaba, iyi yayınlar. B10 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerim Berat Kaya, Akif Kaya, devamında Yusuf Kaya, Ümit Kaya, kardeşim Umutcan Yavara, selam olsun. Onları çok seviyorum demiş değerli kardeşimiz. Hemen şöyle güzel bir parça istediler. Dosta düşmana karşı Ahmet Kaya'dan kulaklarınıza ulaşıyor.

Bu türkü Bor Dağları'nın emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilimi içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim,

Gün kar yanığı yüze vurandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir.

Evet, hemen şöyle gelen mesajı hemen iletelim sizlere. İyi akşamlar, ben Nazilli'den Hızır. Adanalı Ayhan Tel Örgüler parçasını öncelikle Hayatımın Anlamı, Nazilli Kapalı'da yatan Aynur'a, sonra Emin Başboğa'dan Deniz Dikmen'e ve beni tanıyan herkese gelsin. Kendinize iyi bakın demiş değerli Hızır kardeşimiz. Evet, hemen şöyle şarkısını göndermeden mesajını bir daha okuyalım. İyi akşamlar, ben Nazilli'den Hızır. Adanalı Ayhan Tel Örgüler parçası. Öncelikle Hayatımın Anlamı, Nazilli Kapalı'da yatan Aynur'a. Sonra Emin Başboğa'dan Deniz Dikmen'e ve beni tanıyan herkese gelsin. Kendinize iyi bakın demişler. Hemen o güzel parçayı da şöyle gönderelim. Haydi bakalım, geldi. 0532 686 7837 WhatsApp istek hattımız.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Türkiye ve Sio saatlerimiz 21.51. Radyolarımız yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, benim listem çok kalabalık. Ben bir saymaya başladım mı sabah olur diyen buyursun gelsin, canlı yayın açık. Hadi bakalım. Şöyle ama listesi kalabalıklar gelsin. Böyle bir iki kişi sayıp da ben şu şarkı istiyorum diyen olursa şarkısını çalmam. Bana listesi kalabalık gelsin, şarkısını göndereceğim. Evet, 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim hattımız. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Hadi buyursun gelsin bakalım. Listesi kalabalık olan, biraz önce arayan bir gelsin bakalım. Bir görelim kaç kişi sayacağız. Bu arada İnan abime, İnan Işık abime kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Değerli Raif kardeşime sevgiler, selamlar olsun. Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama sevgiler, selamlar olsun. Ondan sonra Nazilli'ye, Çağlar Başkan'a, Egemen Güney'e. Ondan sonra Yufkacı Kenan'a, Yagi'ye, Serkan'a. Evet, elinde listesi kalabalık olan varsa buyursun gelsin canlı bağlantıya. Bu bir normal canlı bağlantı değildir. Onu tekrar hatırlatayım. Listesi kalabalık olan, bende çok isim var diyen buyursun gelsin. Haydi bakalım, bismillah diyelim ve hatta bir bakalım kim geldi. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Serkan, sen de liste fazla değilse kaç kişi sayacaksın?
1: Ben mi?
0: He, ben.
1: 50 kişi var.
0: Tamam. 50 kişi sayamazsan yandın. Ama ezan bitince arar mısın rica etsem?
1: Tamam abi, o zaman arayayım.
0: Tamam hadi.

tekrardan hatırlatayım. Listem kalabalık. Ben bayağı isim sayacağım diyen varsa buyursun gelsin. Hani şimdi gelsin bakalım o kalabalık listeye sahip olan kim varsa. Bol bol isim sayalım. Değil mi? Bekliyorum ben yani.

Haydi bakalım, listesi kalabalık olan gelsin. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.55. Buyursun gelsin. Bu arada 0532 686 78 37 WhatsApp iletişim attım.

Var mı gelen, var mı gelen? Nazilli gelecek, onu zaten yazdık. Nazilli geliyor. Başka gelen var mı? Çin'den. Ondan sonra Aydın'dan. Başka nerelerden?

Ben şöyle bir şarkı göndereyim, ben de bir hemen dinlenme molası yapayım. Şarkı sonrası listesi kalabalık olan arasın gelsin abi. Haydi bakalım, güzel bir türkü geldi.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio saatlerimiz 22.03 oldu. Şimdi arayabilirsiniz. Radyoda şarkı çalarken zaten telefonu açamıyoruz. O yüzden yani şarkı bitmeden, ben anonsa girmeden arka arkaya arıyor o Serkan. Değil mi Serkan? Bu arada telefonu sürekli arayan dışarıdan dinleyicilerimiz var. Arama yapmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet. Listesi kalabalık olan, isim sayacak olan gelsin bakalım. Bir Serkan gelecekti. Hemen Serkan'ı bir alalım şöyle canlı bağlantıya. Bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Serkan. Biraz abi, önce arayan sen miydin?
1: Yok.
0: Kimdi arka arkaya arayan?
1: Burada şey var, Sedat Çakıroğlu arka arkaya arıyor.
0: Ya radyoda şimdi şarkı çalıyor. Ben o telefonu açsam ne olacak? Boş yere kontürü gidecek.
1: Ya değil mi? Ya, para çok abi ondan.
0: Para çoksa sponsor olacak abi bize. Para sponsor çok mu?
1: Olacak. Sponsor olacakmışsın.
0: Heh, söyle ona sponsor olacakmışsın de.
1: Tamam, tamam abicim.
0: Tamam, hadi say bakayım şu listeyi. 50 kişiyi sayacağım ben. Hepsini tek tamam, tek sayacağım. Hadi bakalım.
1: Tek tek sayacağım. Fazlaysa?
0: Fazlaysa da bir şey yok. Ne yapayım yani?
1: Tamam. Abi sökeye kapalına yatan kardeşim İlhan Bozkuş'a gelsin. Ondan sonra Aylin Kapalı'na yatan kayınçom Erol Hazar'a gelsin. Ondan sonra Nazilli Kapalı'na yatan C14 Koğuşu'nda Taner Tunç, Mehmet Şirin Tunç, Ömer Şenol, Süleyman Egoz, Şahin Egoz, Okan Şanlı, Kenan Işık, Yalçın Altınbaş, Süleyman Türkmen, Süleyman Egoz, Fethi Coşkun. Ondan sonra tekrar yine Kapalı'na yatan Metin Sağabey, Mugattar Kırbaç'a, Sinan Kıvcı'ya, Osman Mansur'a, Ali Taşlık abime gelsin, Ömer Karahan kardeşime gelsin, Kamil Karahan, Hasan Tuna abime gelsin, çok iyi bu ya.
0: Evet.
1: Süleyman Erkan dayıma gelsin, Nihat Çoşkun'a gelsin, Kerim Partal, Kerim Partal dayıma gelsin, ondan sonra Savaş Aksu kardeşime, Türkan Say abime, Namı Değer Tıraş'a, ondan sonra Bekir Baldır'a gelsin, Yılmaz Karay'a gelsin, Sadık Bozcu'ya gelsin, Nuri Yıldız dayıma gelsin, Ömer Genç Ali kardeşime gelsin, Mehmet Kaçlı kardeşime gelsin, bizim Söke Patroncular Kralı Hamdi Toker dayıma gelsin.
0: Evet.
1: Okan Çevik kardeşime gelsin. Sonra açıkta yatan Gökhan Erdoğuz abime gelsin. Ufuk Altay kardeşime gelsin. Cavit kardeşime gelsin. Karam kardeşime gelsin. Bizim İncirli oğlu Arap Mustafa dayıma gelsin. Sedat Çakıroğlu'na gelsin. Çağlar Başkan'a gelsin. Ali Bulut kardeşime gelsin. Mehmet Öge'ye gelsin. Bizim burada Koray Kısa var. Ona gelsin. Mustafa Kurtalan abime gelsin. Yeter mi bu kadar abi?
0: Vallahi bilmiyorum, say. Varsa
1: yeter
0: say.
1: Abi bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: D15 koğuşunda yatan
2: Emre Olgaç.
1: Kayan Karabulut kardeşlerime gelsin.
0: Evet.
2: Erdal Uzun
1: kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Yusuf Çoşkun. Süleyman Egus'a gelsin.
0: Onu saydın.
1: Egus'a gelsin.
2: Hazar Gökçen'e
1: gelsin.
0: Evet.
1: Abi.
2: Yusuf Çoşkun.
0: Saydıklarını bir daha sayma ama bak. Aynı isimleri bir
1: tamam
0: daha sayıyorum.
1: Abi, tamam.
2: İksan Tintin'e gelsin. Mahmut abinin selamı var ona.
1: Bu kadar abi.
0: Tamam, 47 oldu.
1: 47 mi oldu? Saydım
0: evet,
1: mı tek tek?
0: Evet abi, tek tek saydım.
1: Yeter abi o zaman bu kadar.
0: 50 dedin, 47 saydın.
1: Tamam, 3 tane borcum olsun o zaman.
0: Tamam o zaman, bu kadar mı?
1: Tamam, bu kadar abi.
0: Hadi Allah'a emanet.
1: Kendine iyi bak, görüşürüz abi. Hayır.
0: Evet, varsa isim saymak isteyen buyursun gelsin ama listesi böyle 5-6 kişi değil. En az 20 bakın. Hadi bakalım. Gelin sayın. Hemen bakalım. Alo.
3: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hayırlı akşamlar abi. İlaç Gezevinden ben Turan Kalkıntaş.
0: Turan, kaç kişi var listede?
3: Vallahi abi bayağı kabarık bu liste var.
0: Hadi
3: yani.
0: Ben sayıyorum ama ha. Bak saydığında ben de o isimleri tek tek sayıyorum.
3: Tamam abi.
0: Tamam hadi saymaya başla.
3: Abi Nazırlı Kapalı Cezaevinde yatan, E3 boşluğunda yatan Berkan Altın, Serkan Meke, Mustafa Arıcı, Bıdık Tevfik, Karagöz Şahin, Sinan Yakut, Hüseyin Öztürk, Can Üner Sarı, Namı Değer Taddam, Rıdvan Sıcakgüz, Kalender Oto, Halil İbo, Yusuf İşler, Burak Uğraş, Emrah Deniz, Ramazan Solmaz, Serhat Demir, Serkan Demir, Kadir Yetim, Mehdi Karataş, Orhan Kemal Mazmaroğlu, Cüneyt Küçük, Ahmet Efe Yalvaç, Bayram Yalvaç, Orhan Yalvaç, Yaşar Şentürk, Seydi Şevker, Ramazan Akgün, Ozan İlktu, Mustafa Yüksel, Süleyman Karadaş, Şener Baştan. Devam ediyorum abi.
0: Evet.
3: C15 koğuşunda yatan Celal Koçyiğit, Cemal Çandırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hamdi Samet, Ediz Barut, Erol Kömür, Onur Şahin, Ahmet Kökten, Cüneyt Küçük, onu geçelim söylemiştik. Hakan Çiftçi, Hatan Ahmet, Mahmut, Kenan Şüketici, Yaşar Erol, Şükrü Kılıç, Salim Erdoğan, Kurtarıcı Namı Değer, Şeytan Hisarlı Neşat Özcan.
0: Evet.
3: Başka da sesimizin ulaştığı bütün kader arkadaşlarımıza gelsin abi. Bir isteğim de var abi. İstek şarkımı söyleyeyim.
0: İsteğini alacağım mı? Hiç sordun mu?
3: Alacağım abi. İlk defa bağlanıyorum.
0: Hadi söyle bakayım o isteği. Neymiş o?
3: Abi Hazar Yıldız'dan Bilsen.
0: Vallahi çalarsan 40 çok saydın da geçerim. Neyse şimdi 40-47'yi geçmen lazımdı. Tabii en çok sayanı şarkısını çalıyoruz.
3: Hadi be abi çalıver abi ya. Vallahi var ya bekliyorlar biliyor musun abi?
0: Tamam. Sen kendine iyi bak. Allah'a emanet.
3: Abi seviyoruz seni. Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı
3: abi.
0: Olsun. Çok sağ ol. Haydi bakalım en çok sayılan 47 idi. Abi şöyle bir Aydın'dan falan gelen yok mu? Bir mesaj da var. Mesaja bakacağız. Bir bakalım hemen şöyle. Evet şu. Bir dakika. Bazen böyle tek kişi olunca olmuyor ya. Vallahi herkese cevap vermem gerekiyor.

0: Bu arada bitti. Ülkeroğlu Eğlence Merkezi. Kime istek atacak bakacağım şimdi. Bakacağım. Bir bakayım ben. Kime atıyor? Evet. Var mı saymak isteyen? Bakıyorum hatta bir saniye. Evet. Bir bakalım hatta kim geldi? Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazlı Aşık'tan Mustafa Yüksel.
0: Mustafa Yüksel. Kaç kişi var listede?
1: Abi 50 kişi var rahat ya.
0: Rahat mı? Bak sayarım. Var, var. 50'den aşağı çıkarsa olmaz.
1: Say abi, say, sıkıntı yok.
0: Tamam hadi bakalım sayıyoruz. Başla.
1: C15 koğuşundan Cemal Çatırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yalaldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Ahmet Kökten, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkay Erol, Musa Karan, Ahmet Kızıltay, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Aras, Ali Kara, Veysi Erpek, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Ketliksoy, Arap Şükrü, Mehmet Kozak, ondan sonra Burak Uğraş, Emrah Deniz, Ramazan Solmaz, Serhat Demir, Serkan Demir, Kadir Yetim, Mehdi Karataş, Orhan Kemal Mazgaloğlu, Cüneyt Küçük, Ahmet Efe Yalvaç, Bayram Yalvaç, Orhan Yalvaç, Yaşar Şentürk, Saide Çevikel, Ramazan Akgün, Ozan İttu, Süleyman Karadaş, Şener Baştan, ondan sonra 60 Dayı, Özcan Korkmaz, Halı Dayı, Tevfik Bekim, ondan sonra Akın Demir, ondan sonra Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Batuhan Balcı, Mertcan Balcı, Ümit Dere, ondan sonra Berkan Altın, Serkan Meke, Mustafa Aracı, Bıdık, Tevfik Karagöz, Sinan Yakut, Hüseyin Öztürk, Can Ünal Sarıl, Namı Değer Sattam, Rıdvan Sıcak Yüz, Kalender Oto Halil, İbo Yusuf İşler, ondan sonra Nazil Açık abi, Turan Salkıntay, Şeytan İçerli, Neşat Özcan, Aydın Bulun, Namı Değer Hacı Murat, Hacı Murat dayımın Kapalı'daki dostlarına çok çok selam var. Ali Berk Küçük. Sessiz olun, bir adamla mı?
0: Evet.
1: Kaç oldu abi?
0: 60'ı buldu.
1: Abi,
0: ama bir dakika. Biraz önce sayılan listenin aynısını sayıyorsun. Onu da anladım. Değil mi? Aynı
1: evet
0: liste
1: abi.
0: Aynı liste zaten 40-47 yaptı. Sen üstüne eklersen zaten otomatikman 60 olur.
1: Aynen abi.
0: Ya neyse hadi say bakalım.
1: Abi bu kadar.
0: Bu kadar
1: abi
0: mı?
1: Bir de abi aynı kapalı yatan Fuat Düzgün'le Vedat Düzgün'e gelsin. Namı Değer Sansar.
0: O zaman senin saydığın sayı 30 oluyor. Niye? Diğer listeden eklediğin için.
1: Aynen abi.
0: Tamam. Tamam bu kadar mı?
1: Bir daha buradan Bayan Koğuşu'na gelsin.
0: Tamam bir de Bayan Koğuşu'na bütün şarkıları gönderdik. Var mı başka bir şey söylemek istediğin?
1: Canın sağ ol abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet. Görüşürüz abi.
0: Evet, yok mu arttıran sayımız? Hadi o iki listeyi saydı, onu saymıyorum. Abi 47. İlk gelen liste 47 idi sayı. Varsa çok. Bak kapalıyı sayın abi. Ne kadar çok varsa bana kağıtla liste yapın, sabaha kadar saydırırız. Önemli değil, kapalıdakiler bir duysun. Hemen bakalım kim geldi.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: 150 isim sayam abi sana. 150 tane.
0: Sayamazsan.
1: He?
0: Sayamazsan 150 tane.
1: 150 tane.
0: He ne yapacağız? 150 tane sayamadım mesela. Ne ısmarlayacaksın bana?
1: Vallahi bilmiyorum abi, sayabilir miyim 150 tane ya? Sayamam ya.
0: Saydığın kadar olsun o zaman ama say yani, 47'yi geç.
1: 47.
0: He 47.
1: Abi zor ya, ben normalde bağlanmayacaktım da. Dedim bir sevdiklerime bir iki kişiye seslenem dedim.
0: Bir iki kişiye seslenirsen olmaz. Bas bas bağırıyorum ben. En az 40 abi. En az 20. Koğuşun hepsini sayman lazım.
1: Hepsini saymam gerek ha.
0: Valla hepsini sayman lazım. Kural böyle bu saatte.
1: Valla yeni sistem mi abi bu?
0: Evet abi. Bu saatte bağlanana sayı sayması lazım. Ya isim sayması lazım. Tek tek işaret koyuyoruz.
1: Allah Allah.
0: Evet. Ya yani bir iki kişi abi, için bağlantı almıyoruz biz.
1: Valla aramayacaktım abi, dedim hadi dedim çocuk merak etmesin.
0: Valla yapacak bir şey yok, yeğenini şu ana kadar yeğenin ismini bir defa söylerdim mesela.
1: Doğru söylüyorsun abi, geçen hafta da aramadım.
0: Vallahi
1: geçen ben biraz keyfim yoktu biliyor musun, o yüzden.
0: Vallahi bilmiyorum ya biraz. Ya koğuşu say. Koğuştaki herkes evet say şu an.
1: Vallahi ben seni neyse seslenemem yani sevdiklerimi.
0: Hızlıca seslen. 20'yi geçsin bak. Koğuştakileri 20'yi de ekle. Evet 20'yi geç.
1: Abi 20 olur, 25 olur, 30 tamam olur bilemem galiba.
0: Tamam say tamam yavaştan abi. Hadi bakalım say.
1: Neyse abi bu istemiş olduğum ilk önce istek parçama geçeceğim abi Ahmet Aslan'dan.
0: Valla şarkı almıyorsun bu saatte.
1: Abi şarkı yap kar gözük sevmem abi olur mu öyle ya?
0: Valla olur.
1: Geleş abi.
0: 21'e kadar o iş 21'e kadar. Ama sen nasıl şarkını diyeyim? Bir söyle. Bak normal Ahmet şimdi şöyle söyleyeyim. Canlı yayın bağlantılarımız 21'e kadar. Bunlar benim gönlümden gelen isim sayman için bağlıyorum ben sizi. Normal tamam abi, istek istemek için değil.
1: Çalarsan da canın sağ olsun, çalmasan da canın sağ olsun. Ahmet Aslan'ın bir parça çalırsın, seviniriz abi. Çalmasan da canın sağ olsun.
0: Tamam. Yok yani. Şimdi isimleri alayım.
1: Neyse, kapalıda yatmakta olan Aslan Yenim, Sefa Kurtulan'a gelsin. Bu istemiş olduğum parçalar öncelikle. Sonra kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Kardeşim Adil Eksin'e gelsin. Aslan Yenim Fatih Bozit'e gelsin. Teyze oğlum Hüseyin Şeliman'a gelsin. Baba Kartal Güngür Yeldi'ye gelsin. Serdal Yeldi'ye gelsin. Amca oğlum Ali Kurtulan'a gelsin. Ali Bozit'e gelsin. Tarık Bozit'e gelsin. İsmail Hende'ye gelsin. Hüseyin Şeliman'a gelsin. Sabahattin Yüreğin'e gelsin.
0: Evet.
1: Kahraman Güveç'e gelsin. Uğur Köken'e gelsin. Halil Gecekuşu'na gelsin. İzmirli Bergama kardeşlerime gelsin. Çaycılara gelsin. Kafedercilere gelsin. Bu istemiş olduğum parçalar abi. Abim Barış Kurtulan'a gelsin. Nazlı'ya yatmakta olan abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Hal oğlum İbrahim Kıvcı'ya gelsin. Deniz Ege'ye gelsin.
0: Evet.
1: Ali Rıza dayım var. Gülen ona gelsin. Ali Rıza dayım Gülen'e gelsin. İstemiş tamam olduğum parçalar. Başka kimi? Abim Muzaffer Bozit'e gelsin. Abim Murat Bozit'e gelsin.
0: Evet.
1: Umut Bozit'e gelsin. Oski'ye gelsin. Bayanlar Koğuşu'na yatmakta olan halamın kızı Dudu Demirçan'a gelsin. Onunla buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. O da kendine çok çok iyi baksın. Teyze oğlum Poyraz Gülfüden'e gelsin.
0: Evet.
1: Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Çin'de orman işletinde çalışmakta olan teyzemin oğlu Alexan Gülfüden'e gelsin. Ona da buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. O beni istemiyor ama unutuyor beni. Biz gene unutmayalım yani. Büyüklük hani ufaklık diye bir şey değildir ya abi. Erdemlik tamam bizde kalsın.
0: Tamam.
1: Doğru mu abi?
0: Doğru ben karışmam.
1: O unutuyor bizi.
0: Ben o işlere girmiyorum
1: abi. Unutuyor bize. Unutuyor yani biz gene isterim onu.
0: Evet var mı başka?
1: Kardeşim Adil Eksin'e gelsin.
0: Onu saydıydın.
1: Buradan çok çok Baba Kartal Güngür Yeldi'ye buradan sesleniyorum. Bana da buradan sevgiler saygılar olsun. Amca oğlum Uysal Kurtulan'a gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Yeğenim Ferdi İşten'e gelsin. Aslan yeğenim Sefa Kurtulan sana da buradan çok çok bütün bugün çalacak olan parçalar sana gelsin. Hiçbir şey kafana takma beni sorma ben rahatım. Rahatım keyfim yerinde. Sıkıntı yapma iyiyim kardeşim yeğenim. Hani aklım bende olmasın. Diyeceklerim abi bu kadar. 20'yi geçtim abi.
0: Geçti 30 dedi.
1: 30 mu oldu abi?
0: Tabii canım 30 dedi.
1: Maçta Çin'e cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim var. İzmirli kardeşlerim.
0: Evet.
1: Çamur Sami'ye gelsin, Batu kardeşime gelsin, Veysel Balta'ya gelsin.
0: Evet.
1: O İzmirli kardeşim başka? Onur'a gelsin. Vural kardeşime gelsin İzmirli. Vallahi Köpekçi Ekrem dayıya gelsin. Kestep Ovaymış çocuklarına gelsin abicim.
0: Tamam.
1: Kalaycılardan Onur kardeşime gelsin. Veysel Balta'ya gelsin. Batu'ya gelsin abicim. Diyeceklerim bu kadar.
0: Tamamdır.
1: Abi şarkıyı çalırsan.
0: Bakacağız. Söz veremiyoruz. Bakacağız.
1: Abimiz var. Ayhan abimize gelsin.
0: Tamam ona da gelsin. Bitti mi?
1: Ayhan Kurbay'a gelsin. Diyeceklerim abi bu kadar.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet.
1: Abi buradan da sana sevgiler, saygılar gönderiyorum.
0: Eyvallah.
1: Diyeceklerim bu kadar abi. Sağ ol bizi. Şarkımızı çalırsan abi memnun oluruz vallahi.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Tamam abicim.
0: Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet olalım. Kendine dikkat et abim. İyi akşamlar. İsmini sayamadım. Bütün arkadaşlarıma gelsin. Allah'a emanet olsun abi.
0: Allah'a emanet.
1: Hadi görüşürüz.
0: Abi pazarlık sünnettir eyvallah da. Radyoda da pazarlık olmaz ya. Neyse. Türkiye Vesto saatleri 22:20. Bu arada bir mesaj var. İyi yayınlar. Ümit Dumanoğlu'nun Dumanoğlu herhalde. Oğlun mu, oğlu mu acaba? Tam anlayamadım ama ben yazıldığı gibi okuyorum şu an. İyi yayınlar Ümit. Dumanoğlu. Nazilli E tipi cesarevi. Kader birliği yaptığım Enver Ertem. Maze. İbsiz Karahan. İdris Karahan'dır o. Yanlış olmuş. Ben düzeltiyorum artık isim hafızamdan. İdris Karahan. Recep Masat. Osman Can. Aç kapıyı gardiyan parçasını çalarsanız sevinirim tüm dostlara denmiş. Ümit Dumanoğlu'nun Nazilli E tipi cezaevi kader birliği yaptığım Enver Ertem, Maze, İdris Karahan, Recep Masat, Osman Can için dinleyeceğiz. Onlar için dinleyeceğiz. Bakalım aç kapıyı gardiyan bakıyoruz bakıyoruz. Vallahi Osman Öztunç'tan göndereceğim aç kapıyı gardiyanı. Şöyle yapalım. Haydi bakalım bu şarkı sonrası varsa listesi olan Nazilli'de herkesi duyduk diye düşünüyorum. Aydın'ı bekliyoruz. Aydın'dan da kalabalık olan listesi buyursun gelsin. Osman Öztunç geliyor. Hazırsanız. Aç kapıyı gardiyanla özellikle ama özellikle Enver Ertem, Maze, İdris Karahan, Recep Masat, Osman Can'a özellikle Ümit Dumanoğlu, Nazilli E tipi cezaevine özellikle Enver Ertem, Maze, İdris Karahan, Recep Masat, Osman Can için. Haydi bakalım.

senin başucunda taş, benim gözlerimde yaş. Sen, sen borcun ödedin, sıra bende, sıra bende arkadaş.

0: Show。
1: Evet, devam ediyoruz. Bakın, bu saatte arayanlar sadece ve sadece çok isim sayanlar olacak. Şarkı almıyorum, sadece ve sadece çok isim saydırıyorum. Onu bile bile arayın. Şöyle bakalım, hemen hatta birisi geldi. Bakalım bakalım hatta kim geldi. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Ben Uğur Köken.
1: Uğur Köken. Kaç kişi sayacağız?
2: Vallahi 100 geçik vardır gene.
1: Hadi say vallaha.
2: Öncelikle orada yatmakta olan kardeşlerim Özgür Köken'e gelsin. Özgür, evet. Köken'e gelsin abi.
1: Evet, hızlı hızlı.
2: Yusuf Köken'e gelsin.
1: Evet.
2: Cem Övüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin. İbrahim Sayan'a gelsin. Ampili Köken'e gelsin. Naim Babadağ'a gelsin. Yarçın Savar'a gelsin abi. Yusuf Aktaş'a gelsin. İsmet Babadağ'a gelsin. Ersin Savar'a gelsin.

0: Yusuf Aktaş'a gelsin yine abi.
1: Evet.
0: İsmet Övge gelsin abi. CYD'de yatmakta olan İsmet Övge gelsin abi. Gökhan Erkan'a gelsin. Gökhan Kurtulmuş'a gelsin. Murat Şimşek gelsin. Terzi gelsin abi. Erbay'a gelsin abi. Muzaffer İse gelsin. Güvey Kasker'de gelsin. Emre Yoldaş'a gelsin. Uğur Yoldaş'a gelsin.
1: Evet.
0: Ümit Yaşar'a gelsin. Açıkta yatmakta olan Efe gelsin. Oşke gelsin. Turgay Pilar'a gelsin.
1: Evet, başka?
0: Kahraman Güveç'e gelsin. İsmet Babadağ'a gelsin. Tüm Babadağlara gelsin. D16'da yatmakta olan kardeşlerim.
1: Evet.
0: Söyledim ya da.
1: Var mı başka?
0: Var. Dur abi. İsmail Sayın'a gelsin. Yusuf Sayın'a gelsin. Erdem Akmeş'e gelsin. Kahraman Güvece gelsin. Tüm Babadağlara gelsin yine abi.
1: Aynı.
0: Murat Şimşek'e gelsin.
1: Evet. Başka yok herhalde.
0: Batuhan Serbest'e gelsin. Burada açıkta yatmakta olan abi.
1: Evet.
0: Eser Baltay'a gelsin. Onur Kalacıoğlu'ya gelsin. Romanlardan abi.
1: Evet, hızlı
0: Köpek
1: sayalım.
0: Köpek Cekrem abi gelsin abi. Tüncel Babadağ'a gelsin. Bilal Babadağ'a gelsin. Polat Babadağ'a gelsin. Onur Babadağ'a gelsin abi. Bergamalı Çamursa'ya gelsin abi. İlker Kurt'a gelsin abi. Murat Köylü'ye gelsin abi. Hızlı hızlı söyleme abi.
1: Hızlı hızlı söyle
0: ama. Burada liste var abi.
1: Sen listeyi oku. Bak ben arkadan biri söylediğinde onu tekrarladığını istemiyoruz. Bak.
0: Veysel Batuhan'a gelsin abi. İzmirli Sami'ye gelsin abi. Recepaşı'ndan Hüseyin Atasever'e gelsin abi. Burada Devirci Ayhan abime gelsin abi. Tamam abi.
1: Bu kadar mı?
0: Burada kendi isimlerini söyleme de onları söyleyeyim abi.
1: Tamamdır. Tamam, bitti mi? Bitti mi?
0: Bitti abi.
1: Tamamdır. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
0: Şarkı istemek mi abi?
1: Hayır abi, şarkı yok maalesef. Hayırlı akşamlar.
0: Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol abi.
1: Bakın, bu radyo resmi bir radyo. Hani ben şu anda bir canlı yayın yapıyorsam burada tüm herkes sizi duyuyor. Ne konuşuyorsanız, nasıl hareket ediyorsan, böyle nasıl şey yapıyorsan, o şekil insanlar diyor ki bu ne? Bunu yaptırmayın. Sizlerden tek ricam, bakın, yapmanız gereken tek bir şey var. Elinize liste yapın. Bu listeyi sayın diyorum. Liste yapın. Bakın, ben bu fırsatı bu saatte çıkıp gidebilirim. Ama ben diyorum ki isim bol bol sayılsın. Ben şarkı almıyorum bu yayında. Bilginiz olsun. Şarkı için aramayın. O yüzden sadece isim. Bol bol isim sayacak olan gelsin. Aydın'da, özellikle Aydın'dan gelen olmadı. Aydın'dan birisi varsa birazdan onu alacağım. Şimdi bir bakalım. Bir bakalım kim geldi. Alo.
2: Alo abi, selamun aleyküm. Aydın ben. Nazir Aşık'tan arıyorum. Nasılsın abi?
1: İyiyim Aydın. Sen nasılsın?
2: İyiyim abi. Allah razı olsun. Sonunda bağlanabildik ya.
1: Valla ben karışmam o konulara. Nasibin varsa bağlanırsın.
2: Ne yapayım abi, nasılsın?
1: İyiyim valla, çok şükür. Kaç kişi var listende?
2: Abi var ya, bayağı kişi.
1: Hadi say bakalım, başla.
2: Abi öncelikle Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde B4 koğuşta yatan Valatyan kolu kardeşim. Ondan sonra Barış Yaprak, Cihan Dinar, İbrahim Çeçen, Melik Araca, Ayhan Soytürk, Yavuz Çoban, Ali Tam Yalçın. Ondan sonra Kutbedin Taş, Muhsin Taş, dayıma gelsin, Ahmet Çakır Çapan, ondan sonra Kırgan Kurudu, abime gelsin, Berat Tam Yalçın'a gelsin. Ondan sonra pardon, Berke Tam Yalçın, Berat Taşınar'a gelsin. Abi bu ondan sonra valla senin selamını aldım. Allah razı olsun, baba sağ olasın. Abi B6'da yatan Mehmet Akkoca, Emrah Uzundal, Yusuf Uçarcı, Yasin Uçarcı, Umut Geyik, Serdar Bozkurt, Emre Ertürk, Ilıcalı Bedo ve Dayan Bayan Koğuşu'nda Özlemine. Ondan sonra abi Burak Uğraş, Ozan İktu, Aslan Kardeşime gelsin, Turan Talkımtaş, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Bayram Öz, Volkan Çelik, Mustafa Yüksel, Emin Başboğa, ondan sonra Mustafa Çetin, Hakan Gül, Hasan Son, Hakan Çalış, Kerem Balık dayıma gelsin, Ahmet Kızıltaş, Serhat Kızıltaş, Sedat Göçmen, Nejat Elçik, Recep Masat, ondan sonra Ali Sağlam, Ekrem Çetinkaya, Hikmet Bozkurt, Koray Bozkurt, Şahin Durak, Kerem Durak dayılarıma gelsin, Polat Durak gelsin. Ondan sonra abi Cengiz Ergün, Ergin Akar, Ali Altınkaynak, ondan sonra Bülent Törün, Cengiz Demir, Ersin Demir, Emre Bulhal, Abbas Kişmir, Aydın Kapalı'da Sercan Tevingen, Behtullah abiye, İsmet Akalay, ondan sonra abi Nazil Açık'ta yatan
1: evet,
2: Talat Güdücü abime gelsin.
1: Tamam.
2: Emre Tulan kardeşim, Emre Gümüş, Sinan Horozan, Bilal Karakoç, ondan sonra abi Aslan kardeşim, L4'te yatan canım ciğerim Kemal Çetin kardeşime bulma selamlar olsun abi. Tayyip Kaçar'a selamlar olsun. Ondan sonra Sadıkcan Aydın kardeşime çok çok selamlar olsun abi. Evet. C'de yatan Sadıkcan'a. Başka? Ondan sonra abi açıkta da açığa sayıyorum abi. Açıkta da abi Şevki Şevki Sert Berberler Kralı. Evet. Ondan sonra abi namı diğer Yagi Erkan kardeşime selamlar olsun. Mustafa Yüksel, Veysi Yadıran'a. Ondan sonra abi Vedat Aras, Umut Keskin, abi Ahmet Çeliksoy, İrfan Arif Boncuk,
1: evet,
2: Hacı Murat abime, Cüneyt Gezerge, Cüneyt Gezerge abime gelsin abi. Ondan sonra abi burada Burdur'a giden İdris Yörüklü dayıma, Adar Durak, Serdal Demir, ondan sonra Erdal Güler, namı değer efsane Ferdi abime, ondan sonra abi kimi sayıp Ferdi Yolcu'ya.
1: Evet.
2: Bunlara çok çok selam olsun abi. Ondan sonra Kudret Elçik, Ahmet Elçik, Abdullah Kövcü, Mehmet Elçik, Berke kardeşime bulma selamlar olsun abi.
1: Evet.
2: Kaç kişi oldu abi?
1: Vallahi seni saymadım.
2: Benimki çok oldu değil mi abi?
1: O kadar çok olmadı aslında da. Kafam başka abi, şeyde. Onu yapmaya çalışıyorum
2: abi,
1: bir yandan.
2: Abi 60 kişi rahat var abi ya.
1: 60 kişi yok ya. Şu an saydığın en fazla 48-47.
2: 48-47. Yeter abi. Daha var da saymak istemiyorum abi. Bu kadar yeter. Dolkan Yıldırım kardeşime bulma selam olsun. Türkiye'li Dolkan Yıldırım kardeşime selam olsun.
1: Aleykümselam.
2: Berberler Kralı Sertan kardeşime selam olsun abi.
1: Tabii zaten berbere, kantinciye, çaycıya niye sürekli işimiz düşüyor değil mi?
2: abi burada da şey var, namı diğer Çiko var abi. Serhat Burak kardeşime bulma selam olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Abi başka kim var? Mert Seferoğlu kardeşim var, İzmirli.
1: Tamam.
2: Murat Kerkez'e selamlar olsun abi.
1: Tamam. Bitti mi?
2: Ondan sonra şey var abi.
1: Ney var?
2: Abdurrahman Aydemir'e bulma selam olsun.
1: Evet.
2: Ve şey var bizim, neydi lan bizim ismi giden var ya, kapalı ya. Mutlu Sert kardeşime selamlar olsun.
1: Tamam.
2: Yagin'de ona çok çok selamı var.
1: Tamam.
2: Gözlerinden öpüyormuş.
1: Bitti mi?
2: Abi bu kadar abi. Bu kadar.
1: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Eyvallah abi, sağ olasın, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet, sağ olasın.
2: Eyvallah.
1: Ah Yagi, ah. Evet, Aydın'dan gelsin abi biri. Evet, Aydın'ı da alalım. Nazilli yeter bu kadar. İsim aldık oradan. Sıra Aydın'da. Bakalım Aydın'dan kim geldi? Alo.
3: Kolay gelsin abicim.
1: Allah razı olsun.
3: Ben Savaş Kalbitaş abim.
1: Savaş Kalbitaş.
3: Kalbitaş, evet abi.
1: Oo, soy isim kıyak ha.
3: Aydın, evet abi.
1: Kaç kişi var listede?
3: Valla çok var abi ya.
1: Hadi saymaya başla o zaman.
3: Aydın kapalı cezaevinde bulunan Gökhan Uslu, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Oğuzcan Kaya, Ömer Çağlayan, Muratcan Güniç, Fırat Yılmaz, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Hakan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Uğur Bozkurt, Serdal Bozkurt, değerli dostum Yusuf Tutuş, Mustafa Kartal, Bediran Gümüş, İsa Ağaç, Beytullah Yardımcı, Diyar Kaya, Serkan Yıldızer, Sergen Aykut, Burhan Tibari, Ozan Çağlayan, Ahmet Kul, Kadir Sarıoğlu, Muhammed Ulu, Volkan Kaya, Mert Yalı, amcaoğlum Emrah Kalbitaş. İstek parçasına geçebilir miyim abi?
1: İstek yok abi.
3: Yok mu?
1: Sadece
3: abi?
1: İsim saydırıyorum.
3: Bunlara çok çok selam gönderiyorum. Hepsini tamam. Çok seviyorum. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar abi.
1: Eyvallah. Sen de kendine iyi bak.
3: Teşekkür
1: Allah'a emanet.
3: Teşekkür ederim abim. Görüşürüz. Sağ olasın. Kolay gelsin.
1: Evet, bu saatte canlı yayınlara istek almıyoruz. Sadece bol isim sayacak olan kişiler gelsin. Tekrar söylüyorum. Evet. Aydın'dan varsa isim sayacak olan buyursun gelsin. Artık sadece isim, bakın. Diğer cezaevlerinden 40-50 kişi isim sayıldı. Bir Aydın saymadı. Bakalım kim geldi? Alo.
3: Kolay gelsin abi. İyi akşamlar.
1: Allah razı olsun.
3: Abi ben Volkan Kaya.
1: Volkan, kaç kişi var listede?
3: Abi bayağı var valla.
1: Hadi saymaya başla o zaman.
3: Abi ilk başta kardeşim olan Hakan Kaya, Mevlüt Kaya, Diyar Kaya, Savaş Kaya, Furkan Kaya, Kadir Sarıoğlu, Mert Yalı, Murat Yalı, Önder Rim, Caner Rim, Hikmet Emul, Furkan Emul, Kadir Emul, Kadir Onur, Sergen Aykut, Tarkan Öztürk, Onur Yıldırım, Ferhat Taysi, Emre Kalbitaş, Şahin Güçlü, Yusuf Tutuş, Muratcan Gülüç, Fırat Yılmaz, Osman Yılmaz, Uğur Çakır, Aydın Gülüç, Eraslan Üzer, Emre Boduroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Şino, Gökhan Uslu, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Apo Koldaş, Çetin Koldaş, Özkan Toprak, Yüksel Toprak, Beşri Kılıç, Orhan Kılıç, Yusuf Erez, Eren Akbulut, Ümit Kartal, Ozan Erdoğan, Mustafa Kartal, Bayram Gözetici, Mehmet Aykut, Maşallah Turgut, Ozan Çağlayan, Ahmet Kul, Enes Şişman, Yahya Şensöz, Doğukan Ünaldı, Yılmaz Demir, Cemal Durmuş, Halil Şensöz, Adil Günaydın, Mehmet Ali Patak, Abdullah Kapka, Gökhan Korkmaz, Orhan Güzel, Savaş Kalbitaş, Serdal Bozkurt, Uğur Bozkurt, Onur Karacan abi.
1: Bu kadar mı?
3: Alacağı başından bir de Meto Başkan'a gelsin.
1: Tamam, Meto Başkan'a hep gelsin.
3: Bir de Kadir Saroğlu'na gelsin abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı? Allah'a emanet o zaman. Kendinize iyi bakın.
3: Abi istek parçayı söyleyebilir miyim?
1: Yok, şarkı almıyoruz.
3: Tamam abi.
1: Tamam, Allah'a emanet.
3: Tüm şarkılar abi. Savaş Kalbitaş'tan Emre Kalbitaş'a.
1: Tamamdır. Allah'a emanet. Evet, bakın bu saatte canlı yayına geldiğinizde şarkı almıyoruz. Şarkı 21'e kadar bağlanmış olduğunuz canlı yayında. Bu sadece isim saymaktı. Bu arada koldaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Şu anda cezaevlerinde bulunan tüm koldaşlara sevgiler, selamlar olsun. Valla şu meydanda bir tane şey var. Nasıl desem? Bir tane böyle restoran var. Yani adını unuttum yerin ama yalan olmasın, tüm koldaşlara kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. O gün oraya, yani bundan bayağı oldu bir 4-5 ay oldu, daha önce de yayında söyledim. Oraya gittim, yemek yedim, bir ufak bir muhabbet açıldı. Böyle konuşunca biz seni dinliyoruz ya dedi orada birisi. O yüzden koldaşlara sevgiler, selamlar olsun. Ora onlarınmış herhalde, bilmiyorum tam olarak ama. Tüm koldaş ailesine kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hatta oranın sahibi kimse, özellikle ona sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Haydi bakalım. Artık canlı bağlantılarımız bitti. Sizler WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0532 686 7837. Mesajlar gelmeye devam etsin. Ben de bir yandan liste hazırlayayım. Haydi bakalım.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

Evet, bölgenin lider frekansında birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Artık Türkiye ve Söz saatlerimizde 23 oldu. Artık ben de vedamı yapayım ve sizlerin belirlemiş olduğu çalışmalarla sizleri baş başa bırakayım, değil mi? Şöyle. Sizlerin istemiş olduğu şarkıların listesi şimdi kulaklarınıza ulaşacak. Evet, yine haftaya salı görüşmek buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ve şöyle listenin ilk şarkısıyla vedamızı yapalım mı? Ya da ben bir parça göndereyim. Dur bir dakika bakalım. Vallahi ben şöyle bir neşeli bir şekilde çıkayım. Zaten birbirinden damar parçalar geliyor. Ben bir Nide bağlarını gönderiyorum size. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yine haftaya salı günü ölmez sağ kalırsak burada olacağız. Bu arada değerli İnan abime, İnan Işık abime, Raif Domurcu'ya, ondan sonra Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama. Ondan sonra Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Serkan'a, Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a sevgiler selamlar olsun. Tüm koğuş arkadaşlarına da, tüm güzel parçalar onlara da armağan olsun. Tüm kader mahkumlarına özellikle tüm parçalar armağan oluyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.

0: herkes normale dönebilir. Çünkü arıza şov sona erdi.
1: DJ Bay Keleş'le arıza şov sona erdi.

0: IFM reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Volkan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için Haydi Koçarlı 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

yayıldın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Koçarlı'nın en renkli, en coşkulu buluşması başlıyor. 16. Geleneksel Cam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. 6 gün boyunca konserler, kortej ekipleri, kültür ve sanat sokakları, kadın ve gastronomi etkinlik alanları, çocuk ve gençlik etkinlikleriyle dolu dolu bir festival yaşayacağız. Festivalimizin sahnesinde 26 Haziran Cuma günü sevilen sanatçı Suavi,
2: şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda.
1: 27 Haziran Cumartesi günü güçlü sesiyle Ayşe Dinçer,
3: dudağına büzüyorsun Üşkan, niye beni üzüyorsun Üşkan.
1: 28 Haziran Pazar günü ise

Doğukan Alsay'ın sunumu, ünlü şef Özlem Mekik'in özel etkinlikleriyle yöresel lezzetler, el emeği ürünler, eğlence ve müzik dolu günler için haydi Koçarlı. 23-28 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı.

kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: IFM reklam.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Edi 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimiz özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de. Chery.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

akvaryumum kanaryam. Üstüne titredim kaktüs çiçeği aldılar kitapları.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Allah'ın kullarından.